Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Şincan Fukan Sığurtçısının hak tapşırış müddeti uzartıldı. Kabalet vaxtı da özgürüş bulamdı, degen xəbər diqqətinizdə buludu. En yeni xəbər, hak tapşırış müddeti uzartıldı. Şincan Fukan Sığurtçısına katmış, hak tapşırış müddeti uzartıldı. Şincan Fukan Sığurtçısına katmışış vaxtı 4 ayının 30 günüden 6 ayının 30 günü geçe uzartıldı. Top doğru 2 ay köpeytildi. Şincan Fukan Sığurtçısının hak tapşırış müddetinin uzartılışı doğrusu da köpçülüknün düşünüşke tegişlik nurgun meseleleri barlıqıga işinimiz. Biz bu yerde köpçülükke merkezlik cevap verimiz. Müddeti uzartılsa, kabalet vaxtı da özgürüş bolamdı. Özgürüş bolmaydı. Bugündün başlap 2026 yılı 6 ayının 30 günü gece Şincan Fukan Sığurtçısına sığurtlansa təminat kapalıdı vaxtı yanıla 2026 yılı 1 ayının 1 günü saat 0'dan 2026 yılı 12 ayının 31 günü saat 24 küçü bulup kapalet müddeti 1 yıl buludu. Hazır sığurtlığa katnazsa kapalet təminatı da özgürüş bolamdı. Özgürüş bolmaydı. Bu qedimki əq tapşırış müddetinin uzartılışı teximi köp şəhər ahalısını xalqı nəbiyyət küzüdüğən bu kapalettin bəhrimən qılış üçün. Şuna əq tapşırış ölçümü sığurtılıdış usulü özgərməydi. Sığurta sonması bilən kapalet teximi kimeytilməydi. Sığurta haqqı hər bir adamın yılığa 99 yuan. Sığurta sonması 2 milyon 900 min yuan. Maskeledigan kişiler. Şincan Uyğur Abdonom rayonundaki işçi hizmetçileri asasi davalını sığurtısı ya ki şehir yeza ahalıları asasi davalını sığurtısıga katnaşkallar. Şincan'a nişanlıq yerden beri vatkan kadırlar ve ixtisaslıklarının hemisi sığurtığa katnası buludu. Yaş, kesb, nopus, ilgirki kesellik tarihi çeklimizige uçurmaydı. Hazır sığurtığa katnasa yine sağlamlıq mulazimeti alğılı bulamdı. Kimmeti 1000 yuandan aşıdığan mulazimetki erişeleysiz. Ek tapşırış müddeti uzartılğını bilen mulazimet toxtamadı. Bugündün başlap 6 ayının 30 günü geçe sığurtığa katnasısınız. Yanıla kımmeti 1000 yuandan aşıdığan 26 türlük sağlamlık mulazımıtı erişeleysiz. Bu, rakni 21 tekşürüş. Cungi tibabıda boyunca fizikalık davalaş. Çiş tazalaş katarlıklarını öz işçik alıdı. Bir türlü işiltiş arkalıkla sığurta hakkını tapalaysız. Sığurtığa katnış bulgalar hazır tölemge erişelemdi. Normal küçüge ige buluşka kapaletlik kılınmadıdı. Sevircallık bilen saklan. Tölem mulazımetinin teximu raman, teximu toğru buluşuğa kapaletlik kılış üçün torda tölem berişine iltimas kılış yolu vaxtınçı etçilmedi. Konkert etçibitiş vaxtı dəl vaxtıda. Şincan Fukan Sığurtısı Hükümet Veyşin Amevi Numuri Supısıda elan kılınıdı. Yıkından dikkat kılın. Onundan başka tölem yolunun etçilmedi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde daim harğallıq es kiliş, çoğun meninin peşanı yapraqtısı zahimlengellikten mu? Degen məzmunda sözləp berimiz.

0: Məsələn, rəsm quraşdırış, kəşt tikiş qatarlıq, qol hünərvənçilik, til öyünüş, çalğıt çeliş qatarlıqlar çoğun menginin rayonlarga ayrılışını maslaşdırıp, peşanı yapraqçısının ixtidarını qozğıtıdı. Logikilik, xulası çıxırış sualları, tətür sanaş qatarlıqlarını köprək işləgəndə peşanı yapraqçısının təbəkkür qılış, tətbir bəlgələş ixtidarını çinik turğulu buludu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bulalaysız.
4: Saat 11:00'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13:20'de Sılu Şıtin Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
6: Saat 14'te Sulu Şıtin Apteytalı'nın 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
7: Saat 16'te Sulu Şıtin Apteytalı'nın 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şıtin Apteytalı yardım verdi.
8: Saat 17:20'de Sulu Şıtin Apteytalı'nın 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
9: Saat 19:20'de Sulu Şıtin Apteytalı'nın 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
10: Saat 20:20'de Sulu Şıtin Apteytalı'nın 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
11: Saat 22:20'de Sulu Şıtin Apteytalı'nın 6.0 plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çınıksız.
1: Sulu Şıtin Apteytalı'nı çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
12: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansisi bilen Avtonom rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
13: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə ətdigəndə ornumuzdan turğanda daim işib qalsaq, qollanğudak oddiy, qolay, yaxşı amal barmı? Деген мәзмун диқтыңларды болады. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған адди әрекет, әтігенде юзіні еп болғандын кейін дұтылашмас Полат Қошықның арқы тәрпіні тоңлатқының соғық сақлаш бөлімдісіге 5 минут қойып, андын көз әтрапыдеке ішік бар жайыны ені бесіп тұрыш. Сәхәрді орындың тұрғанда қапақ, мәңзімізнің ішіп келіші, көпінче ұқылығанда бәдәні сойықлықының айылнеші астылғалықтың. Onun üstüge, ıxlaştın burun su içiş, ya ki tuzluq tamak yiyiştin boludu. Tövən temperatura qan tumurlarını qıdıqlap taraytıp, toqulmalar arasındaki artıq suunu sıkıp çıxırıp, ayını sistemisiğa qaytırıp keledu. Datlaşmaz Polat Qoşıqnın ısıqlıq ötküzüşçallıqı tez bulup, lüngü bilen soğuk ötküzgenge qırğanda teximi toğra, teximi pakiz. Usulü mundaqı, Алды білән қошықны тоңлатқының соғық сақлаш бөлімдісігі сейліп қойып, тоңлы түш бөлімдісі әмәз, бәк мұзлап кәсі тері үшіп қалыды. Юзіне үйіп болғандың кейін, еліп, томпиып чыққан арқы тәрпі білән, көз чаныңғы сөңікіні бойлап, ішчідің сұрттыға ені кісі ергіміз. Әрқетімді ішкі секунд бесіп тұрымыз. Көз қапқи вәк көз қойырқыны нұқтылық бір тарап қылып, әр бір көзге бір минут әтрапыды сүркейміз. Соғық өткізіп болғандың кейін, көз алмысын айландырып, көзіне үйіміп, үйқұр төвән оң солға қараш арқылық лимфа сұйықлығының қайтышын тезділтіміз.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınızlar. Etigellik haberler programımızın anlayışlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 28. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Çinşocan Erkin Tuniyaz, elide tekşürüp tatkı kılganda, hem de medeniyet sayahatçılık hizmeti söhbet yığını aşkanda, medeniyet sayahatçılıkını tırışıp, türü kesipge, halık turmuşu kesipge, bəxit kesipge aylandırıp, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşunu küşlük trakki iyi kılış gerek deyip de akitledi.
2: Abdonum rayonudaki cayla, tarmakla, uğrulla, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşünü bir gevütleştirip alğızdırıp, hakiki türde doğru siyasi netice karşısına turğuzuş ve emelde körsteş ögünüş terbiyesinin neticelerini terakkiyatkı türkü buluş, halkı bəxt yardıştaki emeli ünümge aylandırdı.
1: 2025 yılından bu yana Şincan'daki Gongan İktisadi Cinayet Razvedki tarmakları 3200'den artık iktisadi cinayetke kanun boyunca dilo içip tekşürüp, becirip 1 milyard yuandan artık iktisadi ziyanını kaytırıp geldi.
2: Devlet yolu 219. liniyesi, Arşan Kurğız taş yolu kuruluşu bütün süratle ilgir sürülüp 5 milyard 150 milyon yuan meblağ seliş tamamlandı.
1: Ürümçi şəhəri arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini aylandırıb faydalanışını tezlətib, Ulanbay qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairəsinə kirgizdi.
2: 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıqısının belde aldın kızgın seydilip, türlük dayarlı hizmetleri asası cəhətdən tamamlandı.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
3: Stansım.

0: Birleşme Musabakası 5-nji aýynyň 16-njy güni Ürümçide başlanady. Nöwetde musabak beleti aldyn kyzygyny setelip, türlik taýýarlyk hyzmatlary asasy jäýetden tamamlandy. Şinjan derecidin taşkırı birleşim musabıqsı təşkili komiteti turuşluk cayda bilet işlerine sodiger çakırış katarlı hizmetle tertiplik algı sürülmekte. 2026 yıllık kalıplaşlık longsi Şinjan derecidin taşkırı futbol birleşme musabıqsı da top mestanlılarının musabıqı görüş bu soğusunu zor derecede tövbeletiş üçün bütün meydanda 9-9 moluk halkı nefret güzüş bilet bahası yolu koyuldu. Birleşim musabık bildiğini aldın setiş 5. ayının 7. günü başlanğandan bu yan Ürümçi Bortala Oblast Katarlık asası meydanlarda biletinin setilişi en kızgın boldu. Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi başlanış musabıkısı ötküzüldüğün cayı bolu süpüte bilen meydanla asıraş bilet tekşürüş yolu amallık koğdaş mulazımt Katarlık türlük tayyarlık hizmetleri asası cahettin tamamlandı. Ürümçilik top mestanısı Savuş ve Şiudun əbdüsü de başlanış musabıqsı beltidin pişini setip aldı. Uğumundak dedi. Vakti gelgende ailemdikiler bilen birli berip, musabıqı görüp, Şinjan futbolçılıkıga medet berimiz. Şinjan derecidin taşkırı futbol birleşim musabıqsı, bazara içiş bölümü Sodiger Çakırış Grupsının mesulü Can Çi mundak dedi. Hazır birinci aylanma musabıqı da 6 meydan musabıqı tesis kıldık. Ürümçide sırtka 28 bin bilet setişini bekitken idik. Oldun kilişiş nispeti 70%'ın aştı. Bu kıdımkı musabıqı da musabıq görüş tuyğusunu beyitiş üçün yana bilet kötki ixtisadi arkalık, xalıklı nefiyetküzü siyasi icadi yolu koyuldu. Top mestanları musabıq görüş bilen bile koşumcu paravallıqtın bəhirlinəliydi. Cangçı tonuşturup mındak dedi. Bu kıtım soğut işleri nazartı, medeniyet sayahat nazartı, hem de 14 vilayet oblastiki medeniyet sayahat idarisi bilen birleşip, hareketlenip, bilet kötüki iktisadını en zor derecede terakki kıldırımız. Hazır caylamı arka arkadan menzil rayolları, yatak, mihman saray, hem de yemek işme kesbide türlük itibarlarını yolu koydu. Köpçülük özü setip olgan bilet kötükini çıkarsa pahaliyetki itibarlardan bahirlin aleydu.
1: Stansımız muhbiri Lukey haber kılıdı. Ürümçi yukarı yeng tekniklik kesbler terakiyat rayonu, yeng şehir rayonudaki Bahtiyar makamda davalanışta illiklik yetküzüşünü, noktada sınav kılış aparatını kozgıtış mürasimi tünügün Venşuen mahallesi Sehye Mulazmet Ponkütü'de ötküzüldü.
0: Başlanış mürasimde Ürümçi yukarı yeng tekniklik kesbler terakiyat rayonu, yeng şehir rayonu, Şinjan tibbi daşı ve karmakıdaki 4. doktorhana, Abdonum rayonluk Cungi doktorhanısı bilen hemkarlık gelişimi imzalap, mutexassislarni tövenge düşürüş, tekniki cihette yardım biriş yölek buluş, koş yönelişlik yötkep diagnoz koyuş katarlık cihetlerde hemkarlık mekanizmi ornatdı. Doktorxandaki mutaxassislar nəq meydanda əksiz kesel görüb ahallarını daim görülən kesellikle, sozulum kesellikleri tasqab təksürüş, sağlamlıq boyucu məsləhət veriş, cungi tibabətində sağlamlıq boyucu kütünüş qatarlıq mülazimətlər bilən təmirlidir. Şinjan tibbi daşvesi karmakıdaki 4. doktorxana, Abdonum rayonluk cungi doktorxanası universal işki kesellikle 1. bölümünün muavun müdiri Cao Ming Fın mındak dedi. Ahallarını yakın etraplılar, pişa derecelik doktorxanalardaki mutexassislarga kesel görüştüp, emeli meselelerini hal kılış. Asasi katlamda yetekçilik kılıp ve övgütüp, onlarını daim görüldüğün kesellikle, köp görüldüğün kesellikle, sozulum kesellikle cahit kalıplaştırıp, davalaş bilimlerini ilgileş imkaniyeti iyi kılımız. Venşuan mahallesi Sehye Mulazmet Ponkutu'a rakamlaşken, X nurluk suretki iliş köşme otomobili. Renglik Doppler ultra avazlık diagnoz koyuş üskünesi, yarak musabılık şindiyantu üskünesi, hem ikinci derecelik biyo tecrübe kanı seplendi. Bu mulazmet ponkiti mahalle perviş ponkiti bilen birleşip hareketlenip, mulazmet dairesini üye geç bir yeri perviş kılış, yaşanğalla üyeydi kütünüş, salametlikini esneki keltürüşki yetekçilik kılış katarlık cihetler geçken etti. Mahalle ahalisi Jing Feng Ying mundaq dedi. Haqiqatan kolaylık yartıldı. Doktorxonaga barganda nomer elish uchun o'chiratib uzun turishimizga to'g'ri keladi. Bekla avarchilik edi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anlatış berimiz.
2: Yurtumdiki yeniliklar sahibimizde 9-cü növetlik Cungo Asiya Yevropa körgazmisi pidayillerini terbiyeleşnin başlanğallık doğrusunda sözlep berimiz.
1: Yükselivatkan Şinjang sahibimizde Cungo Şinjang Hindinoziya iqtisad soda almaştırış faaliyetinin Jakarta'da ötkizilgenlikede tonuşturumuz.
2: Yarqın ism sahibimizde memleketlik 1. May emgek meydalığı erişkici Emragül Abdul bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonuçla terminalıdan bas kademle anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikla
1: Tarım Kumluk Taş Yolu Ekologiya İhatı Ormanı kuruluşu tamamlanğandan bu yan yakında tuncu kıtım kent kölemde toluklap köçet dikildi. Kurgakçılıkı çıdamlık 500 bin tüp köçet kumlukta yıldız tartıp 1 milyon 650 bin kvadrat metre ot çöp katakçısı arkalı kum tezgelenip dünyadaki köçme kumlukta kesip ötüdüğün en uzun derecelik bu taş yolu yana hayati küç koş oldu. Tarım Kumluk Taş Yolu 1995 yılı 10. ayda bütün liniye boyunca tutaştırıldı. Kum boranının Kumluk Taş Yolu'nun kömü yetişidin saklanış için 2003 yılından başlayıp tarım neftliki Kumluk Taş Yolu'nun iki kasnıkıdaki ot çöp katakçilerine yulgun sök sök, cigidi katarlık üstümlükle östürülüşke başladı. 2005 yılı 5. ayda Kumluk Taş Yolu bütün liniye boyunca kökertilip, iki tarafka cemi 20 milyon tüptün artık köçet dikildi.

0: 2026 yıllık Cüngü Teklimakanlı Oylanış Xalqara Ralli Musabıqısının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıqa tayyarlıqı tertiplik ilgir sürülmekte. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi Nahiyyası'daki Tianshan Çoğunçılığısı da başlanadı. Bu növetlik Teklimakanlı Oylanış Xalqara Ralli Musabıqısı liniyasını tekşürüş işki bölükke bölünüp 71 günde tamamlandı. Bütün musabe 7500 kilometre yakın. 7 barga, 14 musabıqı bölüki tesis kılınıdı. Alahide musabıqı bölüki 3400 kilometre. Şincan Teklimakanlı Oylanış Optomobil Motosiklet Tenerikti Kolobi Çeklik Mesuliyet Şirketinin Muavin Baş Direktori Enpin Şin'nin tonuşturuşça Teşkili Komitet Bir Xatarlık Cahattin her tarafıma bağlayıp ilgiri ötküzülmekçi bulgan Pevkulatta uzun marafınçı musabıqı bölükini əmeldin kaldırışını karar kılgan. Bu növetlik musabıqa bölüklerini caylaştırışta rekabetçallık bilen Huzurlanışçılık tən oylaşıldı. Qiyinlik dərəcəsi yuqarı bolğan qumluq, çöllük müsabiqə bölükidən bir qancısı urunlaşdırılıb, Tianshanın cənub şimalıdakı təbii mənzərə bilən adamiyyət mənzərəsi tutaşdırıldı. Ürümçi, Turpan, Bayınqolin, Xotan, Qashqar, Aqsudan ibarət 6 çoğ müsabiqə rayonu bilən birlikdə köpləgən mədəniyyət səyahət etibar tədbirləri yolğa qoyuldu. Şincan Teklimakanlı Oylanış Optomobil Motosiklet Tenerikti Kolobi Çeklik Mesuliyet Şirketinin Müdiri Baş Direktori Du Jing mundaq dedi. Teklimakanlı Oylanış Musabıqa Sayahat Çoğ Soğutini birlikte yolu koyduk. Bu Mənzara rayonunun kiriş bileti, yatak ve yemek içmek cihetki itibar qatarlıqlarını öz işçiga alıdı. Her kaysi çoğun sayahat kooperatifleri bilen hemkarlaşıp 6 sayahat liniyasını yolu koyduk. Bir kısım musabıqı görüş noktaları tesis kılındı. Bu arkalık sayahatçilerinin musabıqını yakın aralıktan görüşüge kolaylık yaratılıdı.
1: İh anı vatan, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: nusxisi yeningizdagi egilik tiklash amrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Aptitali yordam berdi.
1: Saat 17:30 Solution Aptitalining 6.0 plus nusxisi yeningizga madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20 Solution Aptitalining 6.0 plus nusxisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20 Solution Aptitalining 6.0 plus nusxisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20 Solution Aptitalining 6.0 plus nusxisi yeningizga tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
5: Solution Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
9: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
9: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yük sılıvatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahipimizde Cungu Şincan, Endonezya iqtisad sodu almaştırış faaliyetinin Jakarta'da ötküzülgenlikini tanıştırımız.
1: Yakında Şincan Sodu'nu ilgiri sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Sodu Uyuşması, Şincan Sodu Uyuşması, mesul bulup uyuşturgan Cungu Şincan, Endonezya iqtisad Soda almaştırış faaliyeti Jakarta Halkara Körgezme Merkezi'de ötküzüldü. Bu mezgilde Şincan karxanaları yana şu cayda ötküzülgen 2026 yıllık Endonezya Halkara Yemeklik ve İşçimlik Soda Körgezmesi'ye katlaştı.
0: Bu katımkı almaştırış

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anglıgıçılar, bu sahipimizde memleketlik 1. May Engek Midalığı erişkücü Hemragül Abdul bilen tanışımız. Hemragül Abdul Maralbeşi Nayesi Tongmın Yeslisinin başlığı, Abdulum Rayının kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyeti yığırının, Nakh Meydanın bivası körüstülüşü, ya ki alakadar haberlerini körgellerinin onunla bulgan tesiratı çoğunkur. O del Ammağı vəkil bulup sözlügən iki adamının biri.
1: Yakında Hemragül memleketlik 1. May Emgek Meydalığı erişti. O ilgiri memleket boyunca münevver okutkıcı. Abdonom rayon boyunca münevver yezi okutkıcısı. Okutuş arqılıq adam terbiyeleş ülgü.

0: qatarlıq şərəblərəgə erişkin.
1: 2025 yılı 9. ayının 25. günü. Atunum rayon qurulğanlığının 70 yıllığını təbrikləş yığını Şinjan Xalq Sarayında dağdoğuluq ötküzüldü. Həmragül söz qılış munbirdə turub öz beşidən ötküzgən Cənubi Şinjanıki asası qatlam yəsli maarifinin tərəqqiyatı və yurtdakı gayet zor özgürüşlərini sözlədi. Hemragülning tolup taşkan küç kuvvetke tolgan samimi bayanıdan nah meydanındaki barlıq kişi naiti tasirlendi ve kızgın alkış yangıratdı.
0: 5 ayının 1 günüdeki ziyaretde Hemragül bilen tonuştuğalarının hemnisi onun bunç köp şan şerefki erişelişideki sebep onun yesli mağarıpkı bolgan intilişini enik eks ettirip berdi deyişti.
1: Hemragül ilgari başlangıç mektep okutucusu bolgan. 2009 yılı iş oranını almıştırıp Marılbeşi Nayası Döletbağ Yeyizlik Yesli'nin başlığı bolgan.
0: Ocağda Döletbağ Yeyizlik Yesli'nin şaraiti intayın nacar yedi. Yesli orni ariyet elip işiltilgen. Fakat bir neçe vakitlik vakaleten ders ötküçü okutucu bulup okutuş kuralları nahaydı kemçil edi. Hemragül aynı çağda yezimu, nahiyemu tehi namratlıktan kutulmağaçka kıyınçılık barlıqını biletti. Ama o kütünüş, tayini biliş, tələp kılışının ornağa okutkıçılarını başlap özü kol selip mektep kurdu.
1: Yeslinin muhitinin layihələş, güzelləşdiriş

0: sekme arz etdi.
1: Mektep kurish bilen bir vaqtda Emragül yana tirishib ögünishge davet qilishni utturuq qoydi. Çünki o çağda bazı ata analar balalarımı arpığa ähmiyet bermigeçge balalar yesligi kiriş yeşigi yetkende yesligi kirelmey dəslepki mi arpının halkılık mezgilini koldan berip koyardı.
0: Emragül daim mod sekilet minip öymü öy kirip ögünüşki davet kılıp yesli mağarpıdaki halkın nepket küzü siyasetini tonuşturup ata analarını yesli hıracıtı meselesinin ensirmeydi kankıldı. Bazı ata-anılarının balılarının yeslidi yakşı tamak yiyelmezlikidin, okulçuların halidin yakşı haber alalmazlıkidin enseri geldikini görüp, ulanı yesligi gelip ekskursiya kılışkı teklif kıldı. Hem de kayıt-kayıtı tonuşturup, bizden üstülümüz yeni, yotkan körpümüz yumuşak, çüştü yine sık tamak yaydı, dedi.
1: Samimi sözleri ata-anılarını tesirlendirdi. Bunun bilen teyhimi köp bala yesligi girip, yesli mağarıbını kubul kıldı.
0: Şincan 2017 yılı Yezi Bazar Yesli kuruluşu törünü yolu koydu. Devletbağ Yezilik Yesli iki kavetli küçük bina selip, Yezideki en çıraylı kuruluşka aylandı. Okuş yeşigi toşmağan balılarının yesligi kiriş nispeti zor derecede aştı. Emragül, yeni yesligi köçüp kirgen şu kündeki menzere elimi esimde. Balılar kauçuk meydanda domluşup oynaştı. Okçula yeni köp vastılık ak doskini kayıt sılap ket. Bazı ata anılar şık aldı da uzakça turup yesli işçinin közünü üzelmedi dedi.
1: Emrakül'nün kalbi de yeslideki balılar hemmeden muhim. O her günü seherde yesli işki aldı da egilip durup her bir balı bilen kol ilişip kucaklaşıp görüşüdü. Onun təbəssümü xuddi səhərdəki quyaş nuruğu oxşaş hər bir səbi qəlbini illətdi.
0: 2019-cu ili Həmragül yana bir yeni vəzifəni üstü qaldı. Yəni Maralbaşı nayəsi Tonmun yəsləsinin başlığı oldu. Bu nayə boyca ən çox yəsli idi.
1: Eyni çağda Şincanın yəsli məarıbıda nəhayət zor özgürüş oldu. Xuddi Emragül, Abdonom rayon kurulganlıqının 70 yıllıqını təbrikləş yığına da eytqandək, osuqluqni yaxşılaş planı, hər bir balını, hər günü mol, təmlik osuqluq qımmeti yuqri tamaqlarını yiyiş imkaniyyətigə egə qıldı. Kəsbi oqutqıçılarımı barğan sıra köpəydi. Yəsli mağarıbının ıspiti barğan sıra yaxşılandı. Oqış yeşidiki balılar məktəbki berib oqiyalaydıqan, oqışını yaxşı gördüqan boldı.
0: Balalarını yaxşı oxutuş Həmragülün yeni kürəş nişanı olub qaldı. O, oxutuşlarını yitəkləb yəslidə tərixçilik rayını, baxmıçlıq burcuki təsis qılıb balalarını xuşallıq bilən qatnışış cəriyanı da tərəqi qaldırdı. Meydanına köp xil şəkəldəki katəkçə, öy atlaş oyunu sızıldı. Balalar bu yerdə bədən çinik durub sağlam yetildi.
1: Tonmun yəslisinin oqoğuçisi Huang Yixi mundaq dedi. Müdir opam ve okutkıçılar bizge nahaydı yakşı muamele kıladı. Her günü yeslide nahaydı hoşal yürümen.
0: Emragül balılağı köyünüplü kalmayı hizmet taşlarımı nahaydı köngülü bölüdü. Tungmın yeslisinin okutkıçısı Li Tinghong Gansu'dun gelgen. O yeslige yeni gelgende okutuş ceryanı da bazı kıyın meslelerde duş gelip, işhanada materyal izdep, hel kılıç usulünü izdigende yerim keçi bulup getti. Emragül işten düşüp işhanının aldığını ötüp getirip, onun tekeçe aldıraş işgeliğini görüp, kademini toktutup, onun el kılışığı yardımlaştı.
1: Li Tinghong mundaq dedi. Emragül'ni ülge kılıp, başkalarına ögün işte ustaz bulup, balılarının ösüp yetilişideki yol başlığı uçı. Halkını hatırcam kılıdığan okutkıcı bulumen.
0: Emragül'nün türküsü de Tongmun yeslisi bilen Şanghay Jing'en rayonudaki balıla yeslisi koşmaklaştı. İki caydaki balıla koldu yazılgan hatçekle arkalık balılık hissiyatını yetküzdü. Özleri bəxt kartısı yasap dostluğunu ifadeledi. Dostluk bargan sıra çoğunkurlaştı.
1: Emragül mundaq bildirdi. Menin okutkıçılık bilen şoğullanış geçirmişim şunu ispatıldı ki, her bir adamın istiqbali, təqdiri devlet ve milletin istiqbali, təqdiri bilen ziç bağlanğın. Devlet yaxşı bolsa, millet yaxşı bolsa, köpçelik andın yaxşı buludu.

Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi 6 numaramızda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava araydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 7-17 seltiye gradus xuşa 3 pal şamal çıxıdı. Altayda azaraq yamğur yağıdı. Temperatura 7-12 seltiye gradus xuşa. Çöçekte azaraq yamğur yığıp keyin hava bulutlanıldı. Temperatura 5-17 seltiye gradus xuşa. Qulcuda hava uçuk. Temperatura 8-22 seltiye gradus xuşa. Bortlarda hava bulutluk bulup keyin ottur hal yağmur yağdı. Temperatura 8-20 seltsiye gradus xuşa. Qaramayda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 11-21 seltsiye gradus xuşa. Kütündə hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 9-20 seltsiye gradus xuşa. Şeyxanzədə hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-20 seltsiye gradus xuşa. Sancıdə hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-20 seltsiye gradus xuşa. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-24 seltsiye gradus xuşa. Turpanda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19-30 seltsiye gradus xuşa. Korluda hava bulutluk. Temperatura 9-22 seltsiye gradus xuşa. Aqsuda hava tutuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-25 seltsiye gradus xuşa. Atışda azraq yağmur yağıb keyin hava eşilidi. Temperatura 13-19 seltsiye gradus xuşa. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 13-22 seltsiye gradus xuşa. Xotanda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-22 seltsiye gradus xuşa. Ürümçidə hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-17 seltsiye gradus xuşa bulundu. 3 bal şamal çıxıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının Vətən minin ailəm proqramısı boyunca anlıq işbəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sılışıqın abunucular terminalını şürsənlə, texmi köp məzmulladın xəvərdar bolalı isilə.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Şincan Fokan Sığortısının hak tapşırış müddeti uzartıldı. Kabalet vaxtı da özgürüş bulamdı, degen xəbər dekdinlerdi buludu. En yeni xəbər, hak tapşırış müddeti uzartıldı. Şincan Fokan Sığortısı'nı katnışış vaxtı 4. ayının 30. günüden 6. ayının 30. günü geçe uzartıldı. Top doğru 2 ay köpeytildi. Şincan Fokan Sığortısı'nın hak tapşırış müddetinin uzartılışı doğrusu da köpçülüknün düşünüşke tegişlik nurgun meseleleri barlıqıga işinimiz. Biz bu yerde köpçülükke merkezlik cevap verimiz. Müddeti uzartılsa, kabalet vaxtı da özgürüş bolamdı. Özgürüş bolmaydı. Bugünden başlap 2026 yılı 6 ayının 30 günü gece Şincan Fokan Sığortısı'na sığortlansa təminat kapalıdığı vaxtı yanıla 2026 yılı 1 ayının 1 günü saat 0'dan 2026 yılı 12

2023 ayının 31 günü saat 24 küçü bulup, kapalat müddeti 1 yıl buludu. Hazır sığurtdığa katnazsa, kapalat təminatı da özgürüş bulamdı. Özgürüş bulmaydı. Bu qedimki əq tapşırış müddetinin uzartılışı, teximi köp şəhər ahalısını xalqı nəbiyyat küzüdüğün bu kapalatın bəhrimən qiliş üçün. Şuna əq tapşırış ölçümü, sığurtılı diş usulü özgərməydi. Sığurta sonması bilen kapalat teximi kemaytilməydi. Sığurta haqqı her bir adamın yılığa 99 yuan. Sığurta sonması 2 milyon 900 min yuan. Maskeledigan kişiler. Şinjan Uyghur Abdonom rayonundaki işçi hizmetçileri asasi davalını sığurtısı ya ki şehir yeza ahalıları asasi davalını sığurtısıga katnaşkanlar. Şinjan'a nişanlık yerden beri vatkan kadırlar ve ixtisaslıklarının hemisi sığurtığa katnası buludu. Yaş, kesip, nopus, ilgirki kesellik tarihi çeklemesine uçurmaydı. Hazır sığurtığa katnasa yine sağlamlık mulazimeti algılı bulamdı. Kımmeti 1000 yuandan aşıdığan mulazimetki erişeleysiz. Ek tapşırış müddeti uzartılgını bilen mulazimet toxtamadı. Bugündün başlap 6 ayının 30 günü geçe sığurtığa katnasısınız. Yanıla kımmeti 1000 yuandan aşıdığan 26 türlük sağlamlık mulazimeti erişeleysiz. Bu, rakni 21 tekşürüş. Cungi tibabıda boyunca fizikalık davalaş. Çiş tazalaş katarlıklarını öz işçi kalıdı. Bir türlü işiltiş arkalıkla soğurta hakkını tapalaysız. Soğurtağı katnışıp bulgalar hazır tölemge erişelemdi. Normal küçge ige buluşka kapalatlık kılın vatıdı. Sevircallık bilen saklan. Tölem mulazimetinin teximi uraman, teximi toğru buluşuna kapalatlık kılış üçün torda tölem berişine iltimas kılış yolu vaxtınçı etçilmedi. Konkert etçivetiş vaxtı dəl vaxtıda. Şinjan Fukan Soğurtisi Hükümet Veysin Amevi Numuri Supsada elan kılınıdı. Yıkından dikkat kılın. Onundan başka tölem yolunun etçiliş vaxtı sizden kapalat mesuliyetiniz ve tölem hukuk mənpəyatınızgı təsir yetküzmeydi. Siz könlünüz toq, xatırcam davalını alaysız. Eğer tölem berişini iltimas kılışqa toğru kelse, mundaq kılsınız buludu. Birinci, ala kadar kesel körsütüş materiallarınızı yaxşı saklan. İkinci, barlıq kesel körsütüş xatırınız, davalaş taluni, xiracat tizimliki, davalını sığurtısı rastjot taluni, kesellik tarihi, retisip qatarlıqlarının əsli nusqısını yaxşı saklan. Keyinki tölem üçün işiltisiz. Təpsili materiallarını çekip, tölemde bilişki tegişlik işlerini görsünüz buludu. Üçüncü, müddetdin burun kesellik əhvalınızı məlum kılışınız acetsiz. Tölem yolu etilgandın keyin torda iltimas kılsınızla becergili buludu. Soğurtığı katnış bulgallar soğurtığı katnışış uçurunu kandaq sürüştürüdü. Şinjan Fukan Sığurtısı Hükümet Amevi Numursıpsı'na dikkat kalıp sürüştürün. Eğer sığurtığa katnışış uçurunu sürüştürmekçi bolsanız, Şinjan Fukan Sığurtısı organ tarap ündidar Amevi Supsı'na kirip, tizimlik istonundaki mulazimet merkezi, sığurtılı tişini sürüştürüşünü çekip, sığurtılan koçının ısım familisi, kimlik numarını kürgüzüp, sürüştürüşünü çeksinizle buludu. Eğer sığurtığa katnışış ispatını düşürmekçi bolsanız, tizimlik stondaki mulazimet merkezi, şahıs merkezini çekip, sığurtlanğıcının bas sürtünü çekip, sığurta taluni təpsilatı, elektronluk ispat, ispatını düşürüşünü çeksinizle buludu. Sığurtığa katnışış vaxtı uzartılğını bilen, umumi mənpəətdarlıq əsli məqsidi özgərmədi. Texi sığurtığa katnışmağan dostlar, bu qitim hərgiz koldan berib qoymanla. Dərhal, özünlər və ailənlədikilərini kapalatki eygi qılınlar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde daim harğallıq es kiliş, çoğun meninin peçanı yapraqtısı zahimlengellikten mu? Degen məzmunda sözləp berimiz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlığa vatkanınla Şincan Radyo Televiziye Stansısının bevasta anlıkçılı vatkan Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı. Dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 7'den 17 Celsius gradusqacha. Altayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 7'den 12 Celsius gradusqacha. Çöçekte azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 5'den 17 Celsius gradusqacha. Oğulcıda hava uçuk. Temperatura 8'den 22 Celsius gradusqacha. Bortalada hava bulutluk bulup, otturhalı yağmur yağıdı. Temperatura 8'den 20 Celsius gradusqacha. Karamayda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11'den 22 Celsius gradusqacha. Kütünde hava bulutluk bulup, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9'den 20 Celsius gradusqacha. Şehanızda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 10'den 20 Celsius gradusqacha. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 10'dan 20 Celsius gradusqacha. Qomulda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 9'dan 24 Celsius gradusqacha.

Turpanda hava bulutlu bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 30 Celsius derecesi. Körülde hava bulutlu. Temperatura 9'dan 22 Celsius derecesi. Aksu'da hava tutuk. Temperatura 12'den 25 Celsius derecesi. Atış'ta hava tutuk. Bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'den 19 Celsius derecesi. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-dan 22 Celsius darajasigacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15-dan 22 Celsius darajasigacha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 7-dan 17 Celsius darajasigacha bo'ladi. Xabar aytin ma'lumot anglatdik.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısına alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Çingil Nahiyesi'deki Çingil Tivit Üçküsü'nü bahalaş, çarıvıçılıkların kırımını aşırışka küç koştu. Toksun Nahiye İlallık Bazırı'nın Parnik qo'g'illari bozordagi yangi mahsulotga aylanib yaxshi setildi degan mazmunlarni anglatamiz.
0: Qaltis beish mahirlari sahibimizda shu chaqning bir ko'chasidagi Guli opini hamma esida tutib oldi. Chiran oyisidagi yigit Olimjon Ma'sumning uyiga qaytqus kelishdan sexti qaltis kishilik hayot yaratishchi bo'lgan ikoyisi dehqonlarda bo'ldi.
1: Yezi iyiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahifamizda davlatimizning chorva uy qushlarining qig'im oyoqlarini etizga qaytirishdagi ziyonli moddalarga chak qo'yish to'g'risidagi tunji majburlash xarakterlik davlat o'lchimi e'lon qilindi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anuvchilar. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushitin abonçları terimin aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, şimdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz buyca Hı'nın ülküsü şu çan şehirde yemek içmek ticareti kılıdığan Gülü Apı'nın hikayesini sözlep birimiz.
2: Baş yazının məlum bir günü keçkurun Hı'nın ülküsünün şu çan şehri Veydo rayonu Şitaci Kutsi kaynam taşkallık tolgan bulup 61 yaşlık Patigül dokunada əmdala şiktin kirgen xeridarlarını kütüveliş bilen altıra

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Qaltıs beş mahirlər səyibimizin davamlaşdırmız. Əmdə Çıran ayistiki yigit Alımcanın uyuğa qayıtqısı kelishdin seyiq qaltıs kişilik hayat yaratışqıçı bolğan ikayısını sözləp berimiz.
2: Çıran ayistiki yigit Alımcan məsum dadısının oğul bala bolğan ikənsən çoxum işini yaxşı qılışın kerak. Bu sözünü bir ömür unutmaydı. Әйні елі қызмет мұхитіғы маслыш алмай, даим айылы стікілерге телефон қылып, өйгі қайтқысы барлықыны әйтіштін. Бүгінгі күнді қалық сарайығы кіріп, тәқтірләшкі ерішкен мәмлекетлік әмгек нәмунтісі болышқыча Алымжанның көреші қайызды кішіні әйран қалдырдыған сценария йоқ. О пәкет өзінің қәт'і бошашмай тұрыш шығы таянды.
1: 2009 yılı Çıran ayısındaki alaklar tarmaklarına dönüştürüş bilen Alımcan Yurti Nuriyesi Süli kentinden ayrılıp Irak Şendun Veyfan'daki Tayhung traktör çek şirketi verip işledi.
2: Neçe min kilometre Irak'taki Şendun'a gelgen destepki mezgilde natonuş muhit düşünülmeydiğen şive, oxşaş bolmağan yemek işmek adeti, qatarlıq qiyin meseleler tonçıq etim Irak seferge çıkan Alımcanını teşvişk selip, yurtini seyğini şesiyatını barğın sırı küçeydi vetti.
1: Yakında Şendun'a yeni kelgen aş küllerin əsligen Alımcan ayacalanğan halda, Zavutki yeni kirgen de seyğdiki mürekkep kuraş duruş ünerisinin iti, teknik çirti yojini demeyli koyay, hatta en asasık bulgan herketcan serk yolunu bilmeytim, dedi. Yezdin yeni çıkkandı onun kesbi teknika asası bolmağaçkı maşınlar gürüldep durduğun işlep çıkış seyhi, nazuk yezgilik maşını zapçasları ve mürekkep meşgulat tertip aldı da bir mehal nemi kılarını bilenmeye kalgan idi. Alımcan uçaklarda öyünü bek seyğınğan idim. Daim dadamı telefon kılıp öyge kaytkım kelgelikini eğit attım, dedi. Bırak, telefonun o terpide oğlunun mijazını yakşı bilirgan dadısı könlü yumuşaklık kılmedi. Oğlunun rayıga tek mi bakmedi. Pekat oğlunu kayıt kayıt rıgbetlendirip onunla oğul balı bolgan işken sen çokum işini yakşı kılışın gerek. Erkek degen birer işki yoluksı kaynigi yansa

Jungo Yezgilik Pallar Akademi YSC Yezik İgilik Muhiti ve İmkaniyetlik Sicil Terakkiyat Tadqiqat Ornu baş bulup tüzgen çarva öy kuşları kıg mayaqların etizgi qaytırıştiki ziyallık maddi çeki mecburlaş karakterlik nöylet ölçümü yakında tasdiqlanıp elan kılındı. 2027 yılı 5. ayının 1. günü resmi yolu koyuludu. Bu devletimizden meksus çarva öy kuşları kıg mayaqlarını etizgi qaytırıştiki ziyallık maddilerini baş kuruş tizgirleşki kartılgan tunci mecburlaş karakterlik devlet ölçümü bulup tavarlaştırılmagan çarva öy kuşları kıg mayaqlarının bir hatar paydalanıştı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Heh, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Heh, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yetçe anlatış berduk. Anlığınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezkentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler davamlıq dekitanlarda buludu.

Hürmetlik radyo alıcılar. Nurgun Amerikalıklarga nispeten bir deste gül her yili 5-nji ayning 2-nji yekşembi kuni onula bayramını tebrikleydigan eng asosiy sovgat hisoblanadi. Biroq bu yilki gül bilan ta'minlash zanjiri zarbiga uchirdi. Bo'libmi, yoqilg'i moy, tamojna bejeti narxi o'rlab ketdi. Amerikada onula bayramida gül bahosi ko'rinarlik o'rlab ketdi. Gül setib olguvchilar bilan gül sotquvchilar inchki hisobot qilishga majbur bo'ldi. Har bir dasti gül Amerika iste'molchilarining qo'liga yetkazilishdan burun bir-biriga bog'langan ta'minlash zanjirini boshdan kechirdi. Masalan, Ekvadorning gulligidan uzib kelingan bir tal attirgul yuk aeroplaniga qochilinib, Amerikaning Florida shtatidagi Miami'ga apirilib, Ondan yük avtomobili arkılık soğuk zencir sıman toşulup, Amerika'nın her kayış caylardaki gül top setiş sodigerleri ya ki part setiş dukallarına yetküzüldü. Bırak bu yıl gül bilen temilleş zenciri artuç kıyıncılık kıduç geldi. Otur Amerika kıttası ve Cenab-ı Amerika kıttasının Amerika'nın her kayış caylarına barılgan aviyatsiye ve kurukluk yolu transportu gereklik yıkılgımay tenerhi Amerika özü keltürüp çıkargan İran uruşi ve onun çetişlik energiye krizisi sebebidin zor derecede örlep getti. Yeni bir tereptin Amerika bazırıdın gül ve alakadar uğraş kaçılaş boyumlarını import kılış hıracıtı mı? Amerika hükümeti kozgıgan tamojni beji uruşi sebebidin heli köp örlep getti. Amerika emgekçiler statistik idarisi ilan kılgan en yeni sallık malumatı körstülüşçe, 3. ayda üye işçi de östürlüdüğün üsümlük ve güllerinin bağısı okşaş mezgildikidin 7.5% örlep, 3.3%'lik umumi mal bağısının üs nispetidin helil yukur bolgan. Los Angeles'teki gül rayonuda gül sodası kılavatkınıga 30 net yıl bolgan, Saga gül top setiş şirketi, əslide ilgirki yıllardaki dek anıla bayramıda köp bul tepişini ümit kılgan bolsa mı, bu yıl undak bolmay kaldı. Şirketinin kespi direktori Malina Gutierrez, Amerika sımlık televiziye akbarat toruğa, növette yekılgımay tenerhi intayın yukarı, bu gül tenerhige təsir yetküzdi, dedi. Onun sözü bu içi etkanda, bir deste 24 tal ettirgülünün otturucu tenerhi tahminen 30 Amerika dolları örlügen. Bultur tahminen 20 Amerika dolları bulup 50% örlügen. Amerika Yezgilik Ministerliğinin sallık malumatı asaslanganda Amerika bazarıdaki 80%'ın artuk yeni gül çet elden import kılındıken. Köp kısmı Kolumbiya'dan kelediken. İkinci çoğun gelişmen bəsi Ekvador ikən. Import kılıngan təxminən 90% gül hava yolu arqılıq Miami xalqıra ayırdırılmağı yetküzülüb, Amerikanın hər qayıs caylırıqı toşulu dikən. Gül saqlaşqı çidamsız bolğaçqa, toş ceryanı da asalla kütülmügən kaşılının təsirgi uçuray dikən. Məsələn, bu yıl energiya bağısının örülüşünün təsirgi uçurğan. Texas

Yaz yezgilik maşinileri daşıyosunun xalqara gülgiyah ilmi profesori Charles Hall mındaq deydi. Import kılıngan gül təminat zanjiride aviatsiya yekılgumeyi əmgek küçüdün kalsıla ikinci çoğun tənarih kozgıdış amili hesaplanıdı. Al melini əşya obrot şirketinin şoğullundığan bir çoğun kəsbi gülne Miami'din Amerika'daki 38 ştatkı toş bulup, leylimi yıkılgı koşumçı yakki mekanizmini kullanıp, dizil tenerkinin davalguşu asasen her heptide toş yakkını tanşigen. 5. ayının 8. günü Amerika'da her gallon dizilinin oturucu bağısı 5.166 Amerika doları yitip, 2022 yılıdan bu yankı en yukur seviyegi yıkılaşkan. Şirketning bosh ijroiya amaldori David Armelini mundaq dedi. Har qatim baho o'sganda ishlar bak taslishdi. Ammo bu reallik. Yiqilgu may bosi o'sdi. Shunga butkul ta'minot zanjiridagi har bir odam tanarixni tang ko'tarishga majbur bo'ldi. Tamojni beji yana bir omil. Charles Hollning tanishtirishicha Amerika bilen Ekvador 3-cü ayda bir türlük soda kelişimi imzalıgan. Amma texi küşki igi bolmagan. Bu Amerika karxanalarının Ekvador'da işlengen ətürgüllerini import kılışta yanıla təxminen 15% tamojni beji tapşırdıqallıqıdın direk berudu. Gollandiyadın import kılıngan güllerdin az digende 10% tamojni beji elinudu. Amerika Memleketlik Partiseç Sodigerleri Birleşmesi'nin tekşürüşüge asaslanganda, bu yıl anıla bayramıda mal seti almakçı bolgan istimalçılarının 75% gül seti aldığı Allah iken. İstimalçılarının gül cihetki çıkımı 3 milyar 200 milyon Amerika doları yitip, bul turku bilen asasen tanglaşken. Gerçi ihtiyaç yanılı yukur bolsu mu, gül dukini hocayılarının yanılı beş kattı. Kamil Khalifa apısı bilen Virginia ştatının Lorton şehirde bir gül dükkanı açıdı. O mındak dedi. Gül dükkanlarda setilidigan ela süpetlik ettirgülünün bahası bulturkudun 7.15% östi. Lenta gül lonkısının hakkımı östi. Dükkan diyene mal yetküzüş hakkı östürüldü. Köp sandaki xeridarla bahanın örligenlikini düşünüdü. Ula yanıla gülge ähmiyet berudu. Lekin güllerinin çoğun kiçikliki, bezilişi, toş soli katarlık cihetlerdik tallaşta tekimi köp oylaşıdıgan boldi. Şundak bolganda en ahırda xeridarlarının anılağı soğuk kılgan güle sel addi bolup gelişi mümkün. Bırak hol gülgüya kespinin yeterlik evrişimlikigi igi ikkellikigi işin udu. O mındak dedi. Yukum təminat zanjirinin zərbisi sodunun üzülüp gelişini baştan keçirdik. Bu ketim kırsız kımı berdaşlık bir eləyimiz. Gül sodigerleri baldur mal zakaz kılış, səplümü mal mənbəsi izdəş, terikçilik sodigerleri bilen uzak müddət həmkarlış qatarlıq usullarını kullanıp, anıla bayramı da gül bilen davamlıq təminləşke kapaletlik kılıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Otur şarık uruşu, energiye bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandın bu yan, energiye krizisinin sayısı Filippin'ni kapladı. Sırtkı çıkıştın, tırıkçılık kılış kışı. Bazardaki uşak ticaretçilerden adetki aileler geçe, nefit, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk turmuşuğa təsir körsetmekte. Filippin'nin energiye importu taynış derecesi 90%'ın eşip, otur şarık uruşu arık görünüşü de iktisadi en eğir zərbigi uçurgan devletlerinin biri bulup kaldı. İkinci ayının ahırdan hazırgıca Filippin'de dizilinin bağısı bir mahal bir katlandı. Filippin pisosunun perivot nispitimi bir Amerika doları 60 pisoğu baraver geliştek çoğun ötkelini bösüp ötüp, Filippin iqtisadiga zor töhp koşu atkan Chaumilla perivot kirimi azlap ketti. 3-cü ayının 24-cü günü Filippin devletin energiya ciddi halitige kirgenligini jakarlıdı, hem de bir qatar tedbirlerini kollanıp, energiya bahasının ösüşige takabıl turdi. Lekin emeli ünümi çeklik boldı. Kiçik koçu avtobusunun şopri Atolo Poksidi O yakında ticaret kılmay, ayalı nevri kızı bilen avtomobildi turduğan boldı. O muhbirga mındak hesabat kılıp bədi. May bağısının örülüşü paydı boşluğunu taraydı vetti. Her günü 12 saatin artık maşini heydisem mi, tapkan 200 piso pulum, öy icarisi tok buluğa yanılı çıkış.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yakışımı sizler. Her millet halkının nadir nakş müzikleri bilen hizmetine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaktırıp anlayışından ümit kılımız. Mən Pərhad Ömer. Qadirlik dostlar, bugün programımızda Amırğım Kəldi namlıq nakşının yıqınlıq küyleri bilen başlayımız.

Kadirli dostlar anlayıp atkınanlar sene sahnesi programısı. Programımız her millet halkının adı nakşı müzikleri huzurunladı bulu atıdı. Hem de Kırgızca nakşılardın Söygünüm Sen namlı nakşını huzurunladı sunumuz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşıqlarına qarşalımız. Mən riyasətçi Roşan Güleymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qısı Sılırsızın abonçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki proqramımızda

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Şincan Fokan Sığurtçısının hak tapşırış müddeti uzartıldı. Kabalet vaxtı da özgürüş bulamdı, degen haber dektinlerdi buludu. En yeni haber, hak tapşırış müddeti uzartıldı. Şincan Fokan Sığurtçısı'nı katnışış vaxtı 4. ayının 30. günüden 6. ayının 30. günü geçe uzartıldı. Top doğru 2 ay köpeytildi. Şinjan Fukan Sığurtçısının hak tapşırış müddetinin uzartılışı toğrısıda köpçülüknin düşünüşke tegişlik nurgun meseleleri barlıqıga işinimiz. Biz bu yerde köpçülükke merkezlik cevap berimiz. Müddeti uzartılsa, kabalet vaqtıda özgürüş bolamdı. Özgürüş bolmaydı. Bugündün başlap 2026 yılı 6 ayının 30 günü gece Şinjan Fokan Sığurtçısına sığurtlansa təminat kapalıdı vaxtı yanıla 2026 yılı 1 ayının 1 günü saat 0'dan 2026 yılı 12 ayının 31 günü saat 24 küçü bulup kapalet müddeti 1 yıl buludu. Hazır sığurtlığa katnazsa, kapalet təminatı da özgürüş bolamdı? Özgürüş bolmaydı. Bu qedimki əq tapşırış müddetinin uzartılışı, teximi köp şəhər ahalısını xalqı nəbiyyət küzüdüğən bu kapalettin bəhrimən qılış üçün. Şuna əq tapşırış ölçümü, sığurtlı diş usulü özgərməydi. Sığurta sonması bilən kapalet teximi kimeytilməydi. Sığurta haqqı hər bir adamın yılığa 99 yuan. Sığurta sonması 2 milyon 900 min yuan. Maskeledigan kişiler. Şinjan Uyğur Abdonom rayonundaki işçi hizmetçileri asasi davalını sığurtısı ya ki şehir yeza ahalıları asasi davalını sığurtısıga katnaşkallar. Şinjan'a nişanlık yerden beri vatkan kadırlar ve ixtisaslıklarının hemisi sığurtığa katnası buludu. Yaş, kesp, nopus, ilgirki kesellik tarihi çeklemesine uçurmaydı. Hazır sığurtığa katnasa yine sağlamlık mulazimeti algılı bulamdı. Kımmeti 1000 yuandan aşıdığan mulazimetki erişeleysiz. Ek tapşırış müddeti uzartılgını bilen mulazimet toxtamadı. Bugünden başlap 6 ayının 30 günü geçe sığurtığa katnasısınız. Yanıla kımmeti 1000 yuandan aşıdığan 26 türlük sağlamlık mulazımıtı erişeleysiz. Bu, Rakni 21 tekşürüş. Cungi tibabıda boyunca fizikalık davalaş. Çiş tazalaş katarlıklarını öz işçi kalıdı. Bir türlü işiltiş arkalıkla sığurta hakkını tapalaysız. Sığurtığa katnışıp bulgalar hazır tölemge erişelemdi. Normal küçük ige buluşka kapaletlik kılın vatıdı. Sevircallık bilen saklan. Tölem mulazımıdının teximi uğraman, teximi doğru buluşka kapaletlik kılış üçün torda tölem berişini iltimas kılış yolu vaxtınçı etçilmedi. Konkert etibetiş vaxtı dəl vaxtıda. Şinjan Fokan Sığurtısı hükümet veyşin amevi numarı süpüsüda elan kılınıdı. Yıkından dikkat kılın. Onundan başqa, tölem yolunun etiliş vaxtı sizden kapalet məsuliyetiniz və tölem hukuk mənpəyatınızı təsir yetküzməydi. Siz könlünüz toq, xatırcam davalını alaysız. Əgər tölem berişini iltimas qilishqa

Radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlayıp atkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansısının bevasta anlatılıp atkın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımız. Dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 7'den 17 Celsiya derecesi. Altayda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 7'den 12 Celsiya derecesi. Çöçekte azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 5'den 17 Celsiya derecesi. Oğulcuda hava uçuk. Temperatura 8'den 22 Celsiya derecesi. Bortalada hava bulutluk bulup, otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 8'den 20 Celsiya derecesi. Karamayda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 11'den 22 Celsiya derecesi. Köytünde hava bulutluk bulup, azırak yağmur yağıdı. Temperatura 9'den 20 Celsiya derecesi. Şehanızda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 10'den 20 Celsiya derecesi. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 10'dan 20 Celsiya derecesi. Qomulda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 9'dan 24 Celsiya derecesi. Turpanda hava bulutluk bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 30 Celsiya derecesi. Körülde hava bulutluk. Temperatura 9'dan 22 Celsiya derecesi. Aksuda hava tutuk. Temperatura 12'den 25 Celsiya derecesi. Atışta hava tutuk. Bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'den 19 Celsiya derecesi. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 22 Celsiya derecesi. Xotan'da azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 15'den 22 Celsiya derecesi. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 7'den 17 Celsiya derecesi bulundu. Hava rayıdın məlumat anlattık.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Bir tal yupırmaq, kiçikini maysıdım hayatlıq var. Bir tüptün tikilgən köçətlə sansızlıqan hayatlıqqa köş boludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, Ormanlarını mende kıgan. Yeşillik, mengülük. Yeşillik, hayatlık. Köçe tikip orman derpa kılış, hayatlığımızın mendeyi.
4: Apa, tapşırığım işler veririm ben. Televizyonunuzu görüveririm.
3: Yeninizde oturup kitap okuğun bak kızım.
5: Dada, şunç köşkücü işler çarçımıdınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
6: Oğlum. Keşti kitap okuş, kündülü hatiri izleş digendek

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilinğen yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol elip, vücudunlağı huzur beğişləş istikirə sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortaq soq alğayımız, mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyaşı namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqa isilə.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi fidoyillarini tarbiyalashning boshlanganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Jungo Xinjiang Indoneziya iqtisod savdo almashtirish faoliyatining Jakartada o'tkazilganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda mamlakatlik 1 may emgak maydoniga erishguchi Hamragul Abdul bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonechilar terminalidan bas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Tarım qumluq Tosh yo'li ekologiya ihota o'rmini qurilishi tamomlangandan buyon yaqinda tunji qitim keng ko'lamda to'liqlab ko'chat tikildi. Qurg'oqchilikqa chidamliq 500 ming tup ko'chat qumliqni yiltiz tortib 1 million 650 ming kvadrat metr o't cho'p katakchisi orqali qum tezgilinib, dunyodagi ko'chma qumliqni kesib o'tadigan eng uzun darajalik bu tosh yo'lga yana hayotiy kuch qo'shildi. Tarım Qumliq Tosh yo'li 1990

0: Nisan 5. ili 10. ayda bütün liniya boyunca tutaştırıldı. Kum boranının kumluk taş yolunun kömü yetişidin saklanış için 2003. yılıdan başlap tarım neftliki kumluk taş yolunun iki kasnıkadaki o çöp katekçilerine yulgun sök sök cigidi katarlık üstümlükle östürülüşke başladı. 2005 yılı 5. ayda kumluk taş yolu bütün liniya boyunca kökertilip, iki tarafka cemi 20 milyon tüptün artık köçe tikildi.
1: 2026 yıllık Cüngo Teklimakanlı Aylınış Halkara Rally Musabıqısının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıqa tayarlıqı tertiplik ilgir sürülmekte. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi Nahiyyası'daki Tianshan Çoğunçılgısı'da başlanadı. Bu növetlik Teklimakanlı Aylınış Halkara Rally Musabıqısı liniyasını tekşürüş işki bölükke bölünüp 71 günde tamamlandı. Bütün musabe 7500 kilometre yakın. 7 barga, 14 musabıqı bölüge tesis kılınadı. Alahide musabıqı bölüge 3400 kilometre. Şincan Teklimakanlı Aylınış Optomobil Motosiklet Tenerikti Kolobi Çeklik Mesuliyet Şirketinin Muavin Baş Direktori Enpin Şin'nin tonuşturuşça Teşkili Komitet Bir Xeterlik Cahettin her tarafleme bağlayıp ilgiri ötküzülmekçi bulgan pevkulatta uzun marafınçı musabıqı bölükini emelden kaldırışını karar kılgan. Bu növetlik musabıqa bölüklerini caylaştırışta rekabetçallık bilen huzurlanışçallık tən oylaşıldı. Qiyirlik derecesi yukarı bulgan kumluk, çöllük musabıqı bölükedin bir kandisi urullaştırılıp, Tianshan'nın canıp şimaladaki tabii mənsiri bilen adamiyet mənsirisi tutaştırıldı. Ürünçi, Turpan, Bayınğolin, Xotan, Qashqar, Aqsu'dan ibaret 6 çoğun musabıqı rayonu bilen birlikte köplügen medeniyet sayahat etibar tedbirleri yolu koyuludu. Şincan Teklimakanlı Aylınış Optomobil Motosiklet Tenerikti Kolobi Çeklik Mesuliyet Şirketinin Müdiri Baş Direktori Du Jing mundaq dedi. Teklimakanlı Aylınış Musabıqa Sayahat Çoğun Soğutini birlikte yolu koyduk. Bu Mənzara rayonunun kiriş bileti, yatak ve yemek içmek cihetki itibar qatarlıqlarını öz işçiga aladı. Her kaysi çoğun sayahat kooperatifleri bilen hemkarlaşıp 6 sayahat liniyasını yolu koyduk. Bir kısım musabıqı görüş noktaları tesis kılındı. Bu arkalık sayahatçilerinin musabıqını yakın aralıktan görüşüge kolaylık yaratılıdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yurt tündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sehepimizde 9. nöbetlik Cungu, Asya, Avrupa körgezmesi fidailerini terbiyeleştin başlangalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında 9. nöbetlik Cungu, Asya, Avrupa körgezmesi fidailerini terbiyeleş resmi başlandı. 415 yaş fidai bir aydın köprek sistemilik terbiyelenip, kespi sapa arkalık kattı merkezinin oğuşluk ötküzülüşü üçün fidailer mulazmeti kapalıtı müstehkemlenirdi.
1: Bu nöbetlik körgezme 6. ayının 25. günüden 29. günü gece Ürümçe'de ötküzüldü. Fidailerini kabul kılış hizmetini Cungu Asya Avrupa Körgezmesi Katibat Başkarımızı bilen Şincan Maliye İktisat Daşıyosu birlikte kanat yaydırgan bulup, kabul kılış bütün ceryanı da elalarını tallaş prinsipi de çıngdırıp, tizimlatkallarının siyasi sapası, tıl iktidari, fikir almaştırış, ihbadeleş, mulazimet ingi ve ciddi ehvalga takabül turuş katarlık universal sapası noktalık tekşürüldü. Qattıq tallaş arqalıq 1400 tizimga aldırguchi ichidan tanlab chiqilgan 415 pedagogi Shinjang Maliya Iqtisod Tashkilotining 13 shoyandan kelgan bo'lib, ular tashqi ishlar bo'yicha kutib olish, universal moslashtirish, kenishka boshqarish, munbar kapolati, qatnashni ravonlashtirish, naq maydonda maslahat berish qatorliq ko'p xil ish o'rinlariga tarqilib ko'rgazmaga tayyorlik ko'rish va yurishning butkul jarayonini qoplaydi.
0: Bu qitimqi tarbiyalashda yangilik yaratilib, universal sapa jihati tarbiyalash, kasbiy jihati tarbiyalash, ish o'rniga chiqish bo'yicha tarbiyalashdan iborat 3 darajalik ilgirlash andizisi qo'llanilgan bo'lib, dars o'rinlashtirilishi atroflik ham qaratmaniqi intoyin kuchlik. Pidayla bir qatar yadroluk derslerini sistemilik öğrenişinin merkezi kanat yaydırıdı. Mezmuni, Cungu, Asya, Avrupa körgezmesiyle alakadar bilimlerini öz işçiye alıdı. Şunun ile bile yine taşkı işla kaidi yosulları ciddi kutkuzuş, ot öçürüş katarlık emeli bilim ve maharetlerini ilgilep, mulazimet iktidari ve ciddi bir taraf kılı seviye

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengi nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: их сылыватқан Шинжан. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Cungu Şinjan, Endonezya iktisat soda almaştırış faaliyetinin Jakarta'da ötküzülgenlikini tanıştırımız.
1: Yakında Şinjan sodini ilgiri sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soda Uyuşması, Şinjan Soda Uyuşması, mesul bulup uyuşturgan Cungu Şinjan, Endonezya iktisat Soda almaştırış faaliyeti Jakarta Xalqara Körgazma Merkezide ötküzildi. Bu mezgilde Şinjan karxanaları yana şu cayda ötküzilgen 2026 yıllık Endonezya Xalqara Yemeklik ve İşçimlik Soda Körgazmasiga katnaştı.
0: Bu qetimqi almaştırış faaliyeti Cungu'nun Endonezya'da turuşluk baş elçihanesi soda başkarması, Endonezya soda sanayiçiler uyuşması Cungu komiteti, Cungu sodanı ilgiri sürüş cemiyetinin Endonezya'da turuşluk vakaletçilik oranı katarlık aparatlarının zor küçbilen kolluşu gayrişti. Cungu, Endonezya iki devletin hükümet aparatları, soda cemiyetleri ve yemeklik, eşya obort sahasındaki karxanla vekillerinin tahminen 100 kişi yığınığı katnaştı. Şinjan sodanı ilgiri sürüş cemiyeti Cungu Halkara Soda Uyuşması, Şinjan Soda Uyuşması. Endonezya hükümeti emeldarları hem iki devlet karxanalarının vekilleri ayrı mahalda iki devletin ticaret soda muhiti, karxanaların çet elgi yüzleniş tecrübesi katarlıklarını tanıştırdı.
1: Endonezya Xalqara Yemeklik ve İşçimlik Soda Körgazmasi 3 gün ötküzülgen bulup, Endonezya'daki kölümü en çoğun, təsir küçü en güçlük bulan yemeklik ve işçimlik türüdeki körgazma. Körgazma kölümü 20 000 kvadrat metreye yetken bulup, 25'ten artık devlet ve rayondan körgazmaga katnaşkalı gelgen sodagarlar toplangan. Asaslıqı, dikkat, karxanalar ara soda cihette udullaştırışını merkezleştirdi. Almaştırış faaliyeti ötküzülgen mezgilde Şinjan Sodini ilgiri sürüş cemiyeti, Cungu Xalqara Soda Uyuşması, Şinjan Soda Uyuşması, Endonezya Xalqara Yemeklik ve İşçimlik Soda Körgazması da Cungu Şinjan Xas Körgazma rayonu berpa kılıp, Şinjan'daki 8 karxananı körgazmaga katnaşışqa teşkillep, alqat şirnesi, quruq üzüm qatarlıq, Evzel mahsulatlarını körgazma kılıp, memleket sırtıdaki sodagarlarını kengişke celip kılıp, xas yezi igilik mahsulatları sahası da zakas ve hemkarlık mutta namisiga erişti.
0: Növette Şarkı Cenubi Asya Sağlamlık Yemeklikleri Bazarının kölümü 12 milyard dolarına yetti. Şinjan'da inçki pişiklanan yemeklikle şu cayının ihtiyacı mas geldi. Körgezme mezgeli de Cungu Şinjan Alatau Universal Bajdın Hali Rayoni, Endonezya, Sumi'den Dongfang Kesple Bağıtısı bilen stratejiyelik hemkarlık ramki gelişimi imzaladı. Körgezmeki katnaşkan karxanalar gene Endonezya'daki nurgun karxana bilen eşya oborut, yezi igilik mahsulatlarını import, eksport, kılış katarlık çayetlerde hemkarlık gelişimi imzaladı.
1: Körgezmeki katnaşkan karxanaları bəs-bəsde, bunundan ilgiri Şinjan karxanalarının coğrafiyelik orni yakın bolgan Otra Asya rayonuna köperek köngül bölgeliki. Bu qitim körgazmaga qatnashish orqaliq Sharqi Janubiy Osiyo bozorining g'oyat zo'r eshish yo'shirin kuchini ko'rganligini bildirdi. Qomul Liu Shuchuan Kangyo yezi egalik qo'shimcha mahsulotlari dehqonlar kasbiy kooperativining mas'uli Wu Yinkang mundaq dedi. Sharqi Janubiy Osiyo sodagarlarining yuqori sifatlik Shenzhen alohida quruq Qoruq meyvelerini yaxşı görüş dərəcəsi mülçərimizdikidən xeyli eşib getdi. Bu, Şərqi Cənubi Asiya bazarını kengayt işəncimizni teximu müstəhkəmlədi.
0: İgəlinişçə bu yıl Şinjan Sodini ilgiri sürüş cəmiyyəti Cungu Xalqara Soda Uyuşması, Şinjan Soda Uyuşması, Şinjan Karxanları çət əlgə çıxış, birlikdə Şinjanı kelişdən ibarət iki danlıq markının yolu qoyub, 20 nəçin meydan ixtisad soda fəaliyyəti ötküzüşünü planlaqan. Növətdə karxanalarını Dubai, Türkmenistan'a berib, ixtisad soda fəaliyyətlərini qanat yaydırışqa arqa arqının təşkilləgən. Bu kıtımkı almaştırış faaliyeti bu yıllık 3. meydan Şincan karhalları çet elge çıkış dağılık markı faaliyeti. Şundakla Şincan'ın ela süpetlik, dikkançılık, çarıcılık mesulatlarına Şarkı Cenubi Asya bazarını etişedeki muhim tedbir.
1: Şincan Soğudan'ı ilgili sürüş cemiyeti, Cungu Halkara Soğudu Uyuşması, Şincan Soğudu Uyuşması'nın ala kadar bölüm işkanalarının mesulları monolarını bildirdi. Kelgüsü de karhanlarını Tacikistan, Özbekistan Katarlık devletlerine berip, ixtisat soda almaştırış faaliyeti ötküzüşge davamlıq təşkilləb, yuqarı sifətlik tutaştırış süpüsü qurup, Şincan'ın teximi köp özgüce məhsulatları, əla sifətlik texnikisinin xalqara pazarğı yüzlənişini ilgiri sürümüz.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde memleketlik 1. May engek midalığı erişkücü Hemragül Abdul bilen tonuşumuz. Hemragül Abdul Maralbeşi Nayesi Tumun Yessisi'nin başlığı. Abdul Murayın kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyeti yığırının, Nek meydanın bivası körüstülüşü, ya ki alakadar haberlerini körgelerinin onunla bulgan tesiratı çoğunkur. O del, ammağı vekil bulup sözlügen iki adamın biri.
1: Yakında Hemragül memleketlik 1. May emgek meydalığı erişti. O ilgiri memleket boyunca münevver okutkıcı. Abdonom rayon boyunca münevver yezi okutkıcısı. Okutuş arkalık adam terbiyeleş ülgüsü Katarlık şereplerine erişkin.
0: 2025 yılı 9. ayının 25. günü. Abdonom rayon kurulganlığının 70 yıllıkını tebrikleşiğini Şincan Halık Sarayı'da dağdoğuluk ötküzüldü. Hemragül söz kılıç munbiride turup, öz beşidin ötküzgen Cenubi Şincan'daki asası katlam yesli mağarifinin terakkiyatı ve yurtdaki gayet zor özgürüşlerini sözlüdü. Hemragül'ün tolup taşkan küç kuvvetke tolgan samimi bayanıdın Nek meydanındaki bağırlık kişi naiti tesirlendi ve kızgın alkış yağırattı.
1: 5. ayının 1. günüdeki ziyarette Hemragül bilen tanıştığalarının hemisi onun bunç köp şan şerefki erişelişideki sebep onun yesli mağarıpkı bulgan intilişini enik eks ettirip verdi deyişti.
0: Hemragül ilgiri başlangıç mektep okutucusu bulgan. 2009 yılı iş oranını almıştırıp Maralbeşi Nayesi Döletbağ Yeyizlik Yesli'nin başlığı bulgan.
1: Ocağda Dövlet Bağı Yeyizlik Yesli'nin şaraiti intayın nacar idi. Yesli orni ariyet elip işiltilgen. Fakat bir neçe vakitlik vakaleten ders ötküçü okutkıcı bulup, okutuş kuralları nahaydı kemçil idi. Hemragül, aynı çağda yeyizim mu, nahiyem mu tehi namratlıktan kutulma kaçka kıyınçılık barlıkını biletti. Ama o kütüş tayini biliş. Talep kılışının ornağa okutkıcılarını başlap özü kol selip mektep kurdu.
0: Yeslinin muhitini layarlaş, güzelleştiriş ceryanında okutkıcılar Dövlet Bağ Yeyizliğinin alaylıkıgı birleştirip tamlağı resim sızıp sınıflarını bezidi. Her günü tan yorum astıla yeslige gelip nöbetleşip resim sızdı.

0: Hemragül mundaq dedi. Tomning özgüçilikini körüp biz naytı xuşal bolduq. Faqat balala yaxş körüsla her qancı yerip kessek mi arzi etdi.
1: Mektep kuruş bilen bir vaqtta Hemragül yana tirişip ögünüşke davet qilishni utturuğu koydu. Çünkü o çağda bazı ata analar balalarımı ağırıpıga ehmiyet bermegeçge balalar yasliyi kiriş yeşiği yetkende yasliyi kirelmey deslepkimi ağırıpının halkılık mezgilini koldun berip koyardı.
0: Hemragül daim mod sekilet minip öymü öy kirip ögünüşki davet kılıp yasli mağırıpıdaki halkın nepket küzü siyasetini tonuşturup ata anılarını yasli hıracitin meselesinin ensir meydan kıldı. Bazı ata-anılarının balılarının yeslidi yakşı tamak yiyelmezlikidin, okulçularının halidin yakşı haber alalmazlıkların ensiri geldikini görüp, ulanı yesliye gelip ekskursiya kılışkı teklif kıldı. Hem de kayıt tonuşturup, bizden üstülümüz yeni, yotkan körpümüz yumuşak, çüştü yine ısık tamak yaydı, dedi.
1: Samimi sözleri ata-anılarını tesirlendirdi. Bunun bilen teyhimi köp bala yesliye girip yesli mağarıbını kubul kıldı.
0: Şincan 2017 yılı Yezi Bazar Yesli kuruluşu törünü yolu koydu. Devlet Bağ Yezilik Yesli iki kavetli küçük bina silip, Yezidiki en çıraylı kuruluşka aylandı. Okuş yeşiği toşmağın balılarının Yesli'ye giriş nispeti zor derecede aştı. Hemragül, yeni Yesli'ye köçüp kirgen şu kündeki menzire elimi esimde. Balılar kauçuk meydanda domlaşıp oynaştı. Okçular yeni köp vastilik ak doskini kayıt sılap ket. Bazı ata anılar çık aldı da uzakça turup yesli işçinin közünü üzelmedi dedi.
1: Hemragil'nin kalbide yeslideki balılar hemmeden muhim. O her günü seherde yesli işki aldı da egilip durup her bir balı bilen kol ilişip kucaklaşıp görüşüdü. Onun tebessümü huddi seherdeki kuyaş nuruğu uxşaş her bir sabi kalbini ille dolu.
0: 2019 yılı Hemragül yine bir yeni vazifini üstüge aldı. Yani Maralbaşı nahiyesi Tomun yeslisinin başlığı oldu. Bu nahiye boyunca en çok yesli idi.
1: Aynı çağda Şincan'ın yeslime ağrıbada nahiyeti zor özgürüş buldu. Huddi Hemragül Abdonom rayon kurulganlıqının 70 yıllıqını təbrikləş yığına da eytqandək. Oziqlıqni yaxşılaş planı, hər bir balını, hər günü mol, təmlik oziqlıq qımmeti yuqri tamaklarını yiyiş imkaniyetigi ege qaldı. Kəsbi oqutqıçılarımı barğansıra köpəydi. Yaslima arpının ıspiti barğansıra yaxşılandı. Oqış yeşidiki balılar məktəbki berib oqiyalaydıgan, oqışını yaxşı gördüğan boldı.
0: Balalarını yaxşı oxutuş Hemragül'nün yeni küreş nişanı bulup kaldı. O, oxutuşlarını yitekləb yeslidi terikçilik rayını, bakmışlık burcuki təsis kılıp balalarını xuşallıq bilen katnişiş ceryanı da tərəqi kıldırdı. Meydanına köpxil şəkildeki katakçe, öy atlaş oyunu sızıldı. Balalar bu yerde beden çinik durup sağlam yetildi.
1: Tomun yeslisinin oquğuçısı Huang Yixi mundaq dedi. Müdir opam ve okutkıçılar bizge nahaydı yakşı muamele kıladı. Her günü yeslide nahaydı hoşal yürümen.
0: Hemragül balılağı köyünüplü kalmayı hizmettaşlarımı nahaydı köngülü bölüdü. Tumun yeslisinin okutkıçısı Li Tinghong Gansu'dun gelgen. O yeslige yeni gelgende okutuş ceryanında bazı kıyın meslelere duş gelip, işkanıda materyal izdep, el kılıç usulünü izdigende yerim keçip olup getti. Hemragül işten düşüp işhanının aldığını ötüp getirip, onun tekeçe aldıraş işgeliğini görüp, kademini toktutup, onun el kılışığı yardımlaştı.
1: Li Tinghong mundaq dedi. Hemragül'ni ülge kılıp, başkalarına ögün işte ustaz bulup, balalarının ösüp yetilişideki yol başlığıcı, halkını hatırcam kıladığan okutkıcı bulumen.
0: Hemragül'nün türküsü de Tomun yeslisi bilen Şanghay Jing'en rayonudaki balılar yeslisi koşmaklaştı. İki caydaki balılar koldu yazılgan hatçekle arkalık balılık hissiyatını yetküzdü. Özleri bəxt kartısı yasap dostluğunu ifadeledi. Dostluk bargan sıra çoğunkurlaştı.
1: Hemragül mundaq bildirdi. Menin okutkıçılık bilen şoğullanış geçirmişim şunu ispatıldı ki, her bir adamın istikbali, təqdiri, devlet ve milletin istikbali

0: ahvali, taqdiri bilan zich bog'langan. Davlat yaxshi bo'lsa, millat yaxshi bo'lsa, ko'pchilik ondan yaxshi bo'ladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Otadum radiomizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot anglatamiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanırdı. Temperatura 7'den 17 Celsius gradus kuşa 3 pal şamal çıkıdı. Altay'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 7'den 12 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te azarak yağmur yağıp keyin hava bulutlanırdı. Temperatura 5'den 17 Celsius gradus kuşa. Gulcide hava uçuk. Temperatura 8'den 22 Celsius gradus kuşa. Bortlarda hava bulutluk bulup keyin ottur hal yağmur yağıdı. Temperatura 8'den 20 Celsius gradus kuşa. Qaramayda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11'den 21 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 9'den 20 Celsius gradus kuşa. Şihanzide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 20 Celsius gradus kuşa. Sanjide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 20 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 9'den 24 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 30 Celsius gradus kuşa. Korluda hava bulutluk. Temperatura 9'den 22 Celsius gradus kuşa. Aqsuda hava tutuq bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 25 Celsius gradus kuşa. Atışta azraq yağmur yağıp keyin hava eşilidi. Temperatura 13'den 19 Celsius gradus kuşa. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 13'den 22 Celsius gradus kuşa. Xotanda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15'den 22 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 7'den 17 Celsius gradus kuşa bulundu. 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radio anglovchilar, Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yaq turib angliginglarga rahmat. Slushiting abonachilar terminalini tushirsanglar, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmet Çınavdu Geyrim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalı da mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezmullah boyu içi anlayış birimiz.
1: Kanun haberleri sayfamızda Gong'an ministerliği tüzütüş kırgızıladığan yol katna şadisilerini bertaraf kılış tertibi belgilimisi doğrusu da aşkarı pikir aldı. Merkez ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi Avtonom rayonga birinchi turkumda ammining arziyat pash qilish delosidan 15-ni bejirishga topshirdi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
2: Delo va qonun sahifimizda Shinjang uy joy mulozimatidagi gavdlik masalalarini tuzashdagi qonun belgilamaga xilof 5 tipik delo misolini e'lon qildi degan delo misolini diqqatingizga sunamiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə Qaramay Şəhərlik Qoğan İdarisi 2 dərəcəlik qanunu icra qılış, Dilo Beciriş'ni başqırış mərkəzinə birləşdirib, Dilo Beciriş ünümünü teximu yuqru götürdü digən məzmun diqtınladı buludu.
2: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri
2: Yakında Gong'an ministerliği yol katnaş hadiselerini bertaraf kılış tertibi belgelemesige tüzütüş kürgüzüş toğrısıdaki kararının pikir eliş nuskısı toğrısı da aşkar pikir aldı. Anlıkçı dostla Gong'an ministerliği tor bekiti arıqlık aşkar pikir eliş nuskısını körse, alakadar pikir tekliflerini Gong'an ministerliği tor bekiti arıqlık torda otturgu koysu boludu.
1: Hazır yolga koyulubatkan yol katnaş hadislerini bertaraf kılış tertibi belgilimsi cemi 114 madde bulup pikir eliş nuskısı da 9 maddega tüzdüş kirgüzülge. Bu asaslıqı munularını öz içige aladı. Birinci, motorlu katnaş vasıtalarını tekşürüşte layakatlik buluş belgesi ya ki sugurta belgesi talepini tanşeş. İkinci, hadisini bertaraf kılış usulü hem de etiraf namiga imza koyuş ve yetküzüş belgilimisini tanşeş. Üçüncü, Naq meydanı tekşürüş hizmeti talepini tanşeş. Tötinci, dalil ispat materiali kılınıdgan elektronluq sağlıq məlumat türini toluqlaş. Beşinci, hadisi cevapkarlıqdan keçişini bekitiş qaydısını mükemmelleştiriş. Altinci, hadisini bekitiş qaydı tekşürüş yekuni talepini inçkileştirişdən ibarat.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Yaqinda Avtonom rayon markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-chi guruhi 1-chi turkumda bejirishga topshirgan ammining arziyat pash qilish delosidan 15-ni topshirib oldi. Bunun içinde telefon arqılıq tapşırı velgini 15 parça, xat 0 parça. 15 dilo içinde Ürümçi şehirgi münasifetliki 8, Baynıqolin Mongol Avtonom Oblastıgı münasifetliki 3, Eli Qazaq Avtonom Oblastıgı münasifetliki 2, Sanji Xuyzu Avtonom Oblastıgı münasifetliki 1, Kaşkar Vulayetigi münasifetliki 1.
1: Bu türkümde bejirişke tapşırılgan arziyat deloları içinde muhit bulğınış tipiga asosan ayırganda atmosfera bulğınışıga münasibetlige 6. Qattıq taşlandıqlardan bulğınışqa münasibetlige 2. Ekologiyaga buzğunçılıq qılışqa münasibetlige 2. Sonun bulğınışıga münasibetlige 2. Şawqındın bulğınışqa münasibetlige 1. Başqa bulğınışlarga münasibetlige 2. Şu günü yukarıqı arziyat deloları şu jaylanın münasibetlik belgilimi boyunca becerişige ötküzüp berildi.
3: Müzik Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
4: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
5: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
6: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
5: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
4: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
5: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
5: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Bilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan öcay mulazimetegi ala kadar gevdilik meselelerini tüzleştiki kanun belgelemegi hılap 5 tipik dilo misalini ilan kıldı digen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
2: Yakında Abdunum Rayılık Turalgu ve Şehir Yazı Kuruluşu Nazareti öcay mulazimetegi ala kadar gevdilik meselelerini tüzleş boyunca kanun belgelemegi hılap 5 tipik dilo misalini ilan kılıp her kaysi öcay mulazimeti alaqdara mesul subyektlerini dilodan ibret edip, birini bilish arqılıq başqalarını mı bilip, özü tekşürüp, özü tüzütişini umumiyüzlü qanat yaydırıp, ticaret mulazimeti hareketini sıcıl qeylıplaştırıp, öycay mulazimetinin mulazimet süptini üzlüksüz özdürüp, kent mülük ilgilerinin kanunluq hukuk mənfəətini hakiki qoğdaşqa agaqlandırdı.
1: İgelenişçe bu kıtım ilan kılıngan dilo misalları, Abdunum rayonunun turalığı ve şehir yezi kuruluşu sahasıdaki öcay mulazimetidaki gevdilik meselelerini tüzeş boyca muhim halk turmuşu dair emeli işlerini sicil algı silcitiş hizmetide baykılgan bulup, asaslıki dikkat öcay mulazimetinin mulazimet süpet bahası maskelmeslik, mülük ilgilerinin amevi paydasını ilgili veriş katarlık gevdilik meselelerini tüzeşki merkezleştirilgen.
2: Birinci dilo misali. Aqsu şehri Xuanın Yüşu Cayuan Oltraq rayonunun öcay mulazimeti karxanasının mulazimeti de uzaqtın boyan mulazimet eni aciz buluş, ıltımaz tələblani vaxtıda bir tərəb qılmaslıq, amıvi əslahələni asraç kəmçil buluş, muhit tazılıqı cayıdı bulmaslıq, ot öçürüş yolu ravan bulmaslıq qatarlıq məsillər saxlanğan. Oltraq rayon mülük ilgileri komiteti tekşürüp bahalaş arqılıq Oltraq rayondan çekinip çıkışını talep kılgan bolsumu, bu öycay mulazimeti karxanası çekinişini rad kılgan. Onun üstüge alaqdar öycay mulazimeti materialları ve yürüyüşlük əslahlarını talep boyunca ötküzüp bermegen. Aqsu şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi öycay mulazimetini başkuruş nizamının 58. maddesine asasen kanun boyunca Aqsu şehirdeki məlum öycay mulazimeti karxanasına 50 milyon cərimanı koyuş məmuri cezası verdi.
1: İkinci dilo misali. Bortala şehri Xırı Yöfu Oltraq rayonidaki öcay mulazimeti karxanası öcay mulazimetigi işiltilgan öylani öz meylice sırtkı icarigi berip ticaret kılıp öcay mulazimeti başkuruş öyünün işiltiliş oranını özgerti vetken. Bortla şehirlik turalgu ve şehir gezi kuruluşu idarisi öcay mulazimetini başkuruş nizamının 62. maddesine asasen kanun boyunca Bortla şehirdeki malum öcay mulazimeti karxanasına 10 milyon cerimanı koyuş memuri cezası verdi. Hem ulanı öcay mulazimeti öyünün əsildeki işiltiliş iktidarını sürük içi de əsildeki keltürüşkü buyurdu.
2: 3. dilo misali. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Guangdong Daşa, Şiyöcü Oltraq rayonudaki məlum öycay mulazimeti karxanası öy ilgilir kengişinin maqulluğunu almay durup, öycay mulazimetini başkuruşqa şiltildiğin öyünün şiltiliş oranını öz beşimçilik bilen özgerti vətken. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Quruluş idarisi, Qatnaş idarisi, Su işleri idarisi, Xalq Hava Mudapya işxanası öycay mulazimetini başkuruş nizamının 62. maddesine asasen kanun boyunca Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonudaki məlum öycay mulazimeti karxanasına 10 milyon cərimanı koyuş məmuri cezası verdi.
1: 4. dilo misali. Altay şehirlik ot öçürüş, kutkuzuş yardım veriş çoğun ətirti. Altay şehri Ründü Mingyan soğudu turalgı binasıda paş kılınan yip uçunu tekşürüp, bu oranın ot öçürüş kontrolü öyüde pekat birli xadım növetçili kılıdıqalıqını. Onun üstüge növetçi xadımının münasip ot öçürüş kəsbi salahiyyidegi erişmigellikini iniklıqan. Altay şehirlik ot öçürüş kutkızış yardım veriş çoğun ətirdi. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin ot müdafiye kanununun 60. maddesi, Şincan Uyghur Autonom rayonunun ot müdafiye nizamının 75. maddesindeki belgelemeye asasen, Altay şehirdeki məlum öcay mulazimeti karxanasına kanun boyunca 22.700 yen cərimanı koyuş məmuri cezası verdi.
2: 5. dilo misali. Олжы шәһәре Лоңюэнфэңҗэң Олтырақ районыдагы өй-җай мөлазымәте карханасы тазалык мәсъулият районын тазалаш һәм кар музларны тазалаш мәҗбүриетен каттык ада кылмаган. Олжы шәһәрлек шәһәр башкарыш идарәсе шәһәр кыяпты һәм мөхит тазалыгын башкарыш низамының 25-нче маддасы һәм Шинҗаң Уйгыр автоном районының шәһәр кыяпты

0: ve muhit tazılığını başkuruş nizamını yolga koyuş, memuri ceza çağrısının 5. maddesine asasen, Olcu şehirdeki məlum öycəy mülazimeti karxanasına kanun boyunca 3000 yuan cərimanı koyuş memuri cezası verdi.
1: Programının torda hem türtke buluş məxsus rayoni içildi. Eğer sizden mi məsləhə soradığın kanun məsələriniz bolsa, Solution abonuçlar terminalını çürüp, programıda hem türtke bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution abonuçlar terminalıda.
0: Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun bo'yicha iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Tianjin rayonining yadroluq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliqgan, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'q. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlıq turalgı rayonuğu makallaştı. Tianjin 1. numarlıq turalgısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çekilik Şirketinin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetali'nin 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınızı tügütüldü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktinde yan telefonu ızlık görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetali 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
4: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Abdetali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadı etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadı mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Solution Abdetali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geyirçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Abdetali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Solution Abdetali'ni çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.

0: Celsiya gradusgacha. Korlada hava bulutluk. Temperatura 9'dan 22 Celsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk. Temperatura 12'dan 25 Celsiya gradusgacha. Atışda azraq yağmur yağıp keyin hava ijiladı. Temperatura 13'dan 19 Celsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluk. Temperatura 13'dan 22 Celsiya gradusgacha. Xotanda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 15'dan 22 Celsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 7'dan 17 Celsiya gradusgacha bulutu. Şüphal şamal çıkıdı.
1: Hürmetlik radio anlığıçıla Şinjan Radio Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anı çişpeduk. Tekimi köp mezmunlarını sılışırtın terminalını çürüp anlısanla buludu. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını alışanlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Çingil Nahiyyesi'deki Çingil Tivit Üçküsü'nü bahalaş çarıvıçılıkların kırımını aşırışka küç koştu. Toksun Nahiyye İlallık Bazırı'nın Parnik qo'g'illari bozordagi yangi mahsulotga aylanib yaxshi setildi degan mazmunlarni anglatamiz.
0: Qaltis beish mahirlari sahibimizda shu cho'g'ning bir ko'chasidagi guli opini hamma esida tutib oldi. Chiran oyisidagi yigit Olimjon Masumning uyiga qaytqus kelishdan sexti qaltis kishilik hayot yaratishchi bo'lgan ikoyisi dehqonlarda bo'ldi.
1: Yezi iyiliki yeza dehqonlarga aloqador uchurlar sahifamizda davlatimizning chorva uy qushlarining qig'im oyoqlarini etizga qaytirishdagi ziyonli moddalarga chak qo'yish to'g'risidagi tunji majburlash xarakterlik davlat o'lchimi e'lon qilindi qatorliq uchurlarni anglatamiz.
0: Radio anuvchilar. Programımız Sinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratku Slushitin abonçları terimin aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Bahalıgıçılar ölçemge kattık emel kılıp, musabıkının adil, tertiplik buluşuğa hakiki kapaletlik kıldı.
1: Ahırda tonca kıtın musabıkı katnaşkanın çağın gol iyesi Camı Tas kentindeki çarpıcı Caksılık Rahmudullah'ın nesillik tekisi, eğrılıkı, ten şekli, tevit miktarı ve tevitin inçiklik derecesi katarlık cihetlerdeki körünerlik evzeliki bilen birinci derecelik mukapatka. Aral Bazri Lastik kentindeki çarpıcı Nartay Bekin ailesinin tevit ölçkisi ikinci derecelik mukapatka erişti. Şunun bilen bile, faaliyette yani iktisadi çalgıtlaştırılan oğlaklarını bağlayıp siliştiriş kanat yaydır oldu. Kent ahalisi Nartay Mundak dedi. Bey kusal buldum. Çingil tweet öçkemden mukabatkı erişti adette sındırgen acrimden bir kargı ketmin gelikini çöndürdü. Bunun için tweet öçkülerimine devamlı yakışı, gönül koyup bekip, tekimi samırtıp, tweetini tekimi inçkileştirip, mesulatını tekimi yukarı götürmen.
0: Yakınki yıllardan bu yan Çingil nahiyesi, tevit ölçkisi has kespi üstede çoğun izlenip, nesil tallap yetiştirip, nesilini elalaştırışını sicil kanat yaydırıp, Çingil tevit ölçkisini dövlet çarva, öy kuşları irsiyet baylıqı yeni nesli qatarağa kirgizdi. Çingil nahiyesinin Çingil tevit ölçkisi birinci növetlik dövlet tevit ölçkisi baylıqını Kezish ve nesil yetiştiriş neticesini seliştirip bahalaşta üçtürlük şerefge erişti.
1: Çingil Nailik Yezi İyigiliki Yezi İdarısının başlığı Mağaz Navan Mundak dedi. Keyingi kademde Çingil Nailisi çarabışlık pen tetkikat yurt oğrunları bilen bolgan hemkarlıkını çok kurlaştırıp, tivit öşküsünün ayla neslini yakışlaş salmakını sicil zora itip, adetin taşkı inçki tiplik nesillerini tallap yetiştirişini del caydık kanat yaydırdı. Ela nesillik öşkülerden elalarını tallap saklap kılıp, ölçemleştirip köpeydilgan nesillik padı teşkillep kurup, nesillik padı kurulmasını sicil elalaştırıp, öşkü tevitinin süptünü östürdü.
0: Hazırgı kadar Çingil nahiyesinin tevitlik öşküsü Kutan Kalduki 81.200'ge yetip, uruk plazmisi kodalgan, marka dereçisi östürülgen, çarvıçılarının kırımı aşırılgan, yakşı endize şekillendi.
1: Şinjan Yezi İyigilik Daşösünün dotsenti Çi Aldır Mundak dedi. Şinjan Yezi İyigilik Daşösü bilen Şinjan Çarıpçılık Pilar Akademiyası mu Çingil Tevit Öşküsünün köp tuğar yukur hosolluk nesli yetiştiriş sistemisinin bir nazaret bilen yerlik birleşken hem türkü türün iltimas kıldık. Tevit inçkilik derecesi tekimi inçke. Köp kizekleydiğen nesil sistemisini yetiştirip çıkışını kolu keltirip bu tür arkalık Tweet öşküsünün tweetini bütün memleketke hatta bütün yer şarığı genaytıp, dehkan çarabçılarının kırmını aşırıştı ümit kılımız.

0: Qatarlı qoğun sortlarını teyirdi. Bu ayağın 9-cı numar bilen Jingwen qoğullarını 4-cı ayının otturlarından başlayıp üzüş başlangan bulup, 5-cı ayının ahırgıcı davamlı üzüşkü buludu. Təmi çürük hem yeşlik. Bulunduğun sırt parnik yana zira hanga Qatarlı ziraatlar kiriştirip teyirilip, bir caydın köp usul eliş işe aşırıldı.
1: Teyirikçilik ailesi Li Yisen mundaq dedi. Bu qoğunumuzun kuşiydi, dımaqlarını gıdıklaydı. Bu yıl biz Tunca Türküm'de Jingwen qoğuni sortını teriduk. 90 nahiyayımızda kün nurunun çüşüş vakti yeterlik. Keçi bilen kündüzünün temperatura perkı çoğun bolğaçka qoğuni nahayta tatlıq. Gerçi hazır kən kölemde üzmigen bolsaq mı? Lekin qoğun alıdığan nobeller yanıla nahayta köp. Biz mu xatırcam bolduk.
0: Növete ilalıq bazırı Zakazlık teriş koşulgan ölçemleştirip başkuruş koşulgan derecige ayırıp setvelişini birleştiriş endisi arkalık en envi koğun kesbinin yeni hayati küçünü uğruğuttu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı,

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz buca Hı'nın ülküsü şu çan şehirde yemek içmek ticaret kılıdığan Gülü Apı'nın hikayesini sözlep birimiz.
2: Baş yazının məlum bir günü keçkurun Hı'nın ülküsünün Şüçan şehri Veydo rayonu Şitaci Kutsi kaynam taşkallık tolgan bulup 61 yaşlık Patigül dokunu da əmdala işikten kirgen xeridarlarını kütüveliş bilen aldıraş idi.
1: Patigül'ün Hı'nın telepuzlu sözler batkallıkını anlayıp xeridar külüp durup ədə Şüçan'a kelginazgı kaç yıl boldi? Dəb sordu.
2: 40 neç yıl boldi? Dedi o bir tarafdan cevap qaytırğa çiyeni bir tarafdan sayravatqan yan telefonni qolığa elip. Veyşinni içi vidi ən üstüdeki orınğı çıkırıp qoygan bir netçe sözlüşiş ramkısıdaki yaşlıq tüsü urğup turğan baş suratlar və oqılmıgan uçur əskertmeleri göründi. Qarşı tarafdikiler telefonda. Güli apa, mən oqış mukapati pula aldım. Gülü apa, mən sizni seğindim, dəb avazlıq söz qaldırğan idi. Uçur yollığan balalarının həmisi Patigülni Gülü apa dəb çağırattı. Hekayini 2015-ci yıldın başlap sözləşki doğru kilidu. Şu çağda Patigülnin bir oğlu tasadibi ölüp getdi. Patigül, bu mana həqiqətən tuyuqsız zərbi boldi, dedi. 40 neçi yıl ilgiri Patigül anısıqa əgişib Şüçanğa kəlgən. Кейін яйымыда кавап сетішкі тайынып, бұ ерді пүттереп тұрған еді. Нұрғын ұсық соғықны баштың кәжіріп, ішкі кавап қанысының соудысы барған сыры яқшылынып, ішкі оғли дұканда ішінің хөддісідің мұстақыл чықалығы дәк болғанда бұ бәқсізлік күчірді.
1: Лекін Патигүл юләксіз қалмеді. Шүйчан шәрлік айалар бірләшмесінің қызмәтші қадымлары келді, қошыларымен келді. Ular Patigülge hemrap bulup paranlaştı, teşebbüskarlık bilen onun mihmallarını başlış birip ticaretine yardımlaştı. Hınanlık bu yurttaşlarının yardım kolunu sunuşu onu asta asta çoğunkur azaptan kutuldurdu.
2: Patigül mındak dedi, en kıyın vakitlerde başkalarına illa kolunu sunğaçka, menin mi başkalarına köplep yardım bergüm geldi. Dəl, şu yeli men okuşka, yardım beriş yoluğa kadem koyup, bu yolunu Tong-Tong isimlik bir kızga yardım berişten başladım.
1: Şu yıl 13 ayda Şüçan Şerlik Ayalar Birleşmesi'nin hizmetçi kadımlarının itekleşi bilen, Şüçan gizitinin muhbiri Can Lili Patigül bilen bile Şiançın nahisi berip, ata anısı burulu acırışıp ketken 70 neçi yaşlık boğusu bilen bir balının aldığını haber ilip, turmuş geçirip atkan Tong-Tong bilen körüştü. Dəsləbdə körüşkən də vicik, buğday önlük Tong-Tong başdın axır beşini tövən silib duraddı. Səl tartınçaq idi. Patigül gəpmi qılmay onu bağırıq bastı.
2: Şunundan başlap Patigül hər ayda Tong-Tong'a 200 yuan turmuş pulu berib iqtisadi cəhətdən yardım qıldı. Hər qitimlik yazlıq tətil, qışlıq tətildə canlili bilən billə avtomobil həydəb görüc, un, yağ, keyim keçək və ögünüş boyumlarını apırıb bərdi. Her qitim yoklap barğanda, onlar yana Tong-Tong'a artıq pul tutkızıp, bazı da netçi 100 yuan, bazı da 1000 yuan'dan artıq pul beretti. Bu, koş berilgen köngül ızhari ve her aylık turmuş bulu, izcil 10 yıl davamlaştı. Patigül, medeniyet seviyem yukur bolmağa çıka, canlıyılığa Tong-Tong bilen köprak sırdışına tapıladım, dedi. Көп yıllardan boyan Patigül ve Can Lili'nin sevirçallık bilen yetekleşi, mulayimlik bilen rıgbetlendirişi Tong-Tong'nun özüp yetelişige baştan ahir hemrak buldu.
1: 2022 yılı Tong-Tong en yan sifen çöyeneğe imtihan berip kirdi. Daha şöyle okuvatkan mezgilde o Patigül'nün kavap dokunu ticareti kılıp pul tepişinin asan emezlikini oylaşıp teşebbüskarlık bilen iqtisadi yardımını toğutuşunu oturup koydu. Tong-Tong, men oqış yardım pul iltimas kılsam boludu. Hoşumcu hizmet kılışı tayinip durmuş kıra.

0: üstümünü tapalayman. Mihir muhabbetinin tekimi kıyıncılıkı barlarına yetkizişini ümit kılman, dedi. Lekin Patigül yanıla iqtisadi yardım kılıçını qatti davamlaştırdı.
1: Bu yıl Tongtong yana aspirantlıqqa oğuşluk imtihan berip ötti. Herbi sepke katnışış arzusunu könlüge pükken Tongtong, aspirantlıqta okuş bilen herbi sepke katnışıştın qat'i halda herbi gazarmığa atılınışını talladı. Herbi sepke katnışış aldıda o Şüçang'a kelip Patigül bilen bille turdi. Her günü gepleri tügümedi. Patigül, ''Uhuddi kızımga oxşas'' dedi. Patigülning sözleri mehir muhabbetke tolgan edi. Tongtong erbi sepki katnışış aldıda Patigülge özünün tünce aylık maaşını okuşkı yerden berişke iyanı kılışını oylaydıqallıqını etdi. Patigül, ''Kısımda yaxşı işlen, arzuyunuzni men tamamlayman'' dedi. Patigül, Şinjandaki dostini dukanda oyun koyuşkı teklif kılıp ekkeldi. Hem 3 günde tapkan 4000 yuanın hemmesini kıyınçılıkı bar okuğucularga iyanı kıldı.
0: Bu yıllarda Patigül 5 balığı iqtisadi yardım kıldı. Bunlardan ikisi daha şöyge imtihan berip ötti. Tongtong iqtisadi yardımga erişken vakti en uzak bolgan biriydi. 2023 yılı ahale Hongmei Çin'in mukim hizmeti yokluğunu haber tapkan deyken Patigül onu dukanga kilip yardımlaşık teklif kılıp her ayda 3000 yuan iş hakkı verdi. Şunun bilen bilen, Hongmei Çin'in kızı Lili'ye her ayda 200 yuan iqtisadi yardım kıldı.
1: Lili mu daim Güli abısına xat yazdı. O xeti de mundaq yazdı. Her qetimde kununuz xabarganda meselik yemekliklerini aldın tayarlap koyattınız. Menin nemi yeyişini yaxşı gördüğallıqımını bilirsiz. Xuddi apamğa oxşaş. Bu xatlarını Patigül süratke tartıp elip yan telefonda saklıp alğan idi. Balalarını sığınğanda o daim çıkırıp görettin.
0: 11 yıldan bu yan Patigül kavap dükünde tırış pişlep, bir zıq bir zıqtın kavap pişirip, bir yuan bir yuandan yıkkan 200 min yuandan artık bulunan hemisini şu caydaki balların okuşuğa yardım veriş kişilerdi. Patigül Şücan şehri bu için milletleri ihtifaklıqı terakiyatıdaki nemunlik şahs bulup bahalandı. Yıkın onun pul yağını kılıp okuşuğa yardım bergenlik iş izleri Şüçan 0 Arlık doyun süpsüde haber kılıngan dinkin ken dikkatini kozgıdı. Bazı tordaşlar baha berip, Güli apa addi yakşı işler arkalık çeksiz mihir muhabbetini emliyet körüstüp, emli herkit arkalık milletler ihtipaklaşıp, bir aylık işlerden buluştuğun çoğun kur mahiyetlik mezmunu düşündürdü, deyişti.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio amıgıçılar. Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizin damlaştırımız. Hem de Çıran ayıstaki Jigit Alımcan'ın üyüge kaytkısı keliştin seyit kaltıs kişilik hayat yaratışkıcı bolğan ilk ayısını sözlep verimiz.
2: Çıran ayıstaki Jigit Alımcan Mersum, dadısının oğul balı bolğan ikkensen çoğum işini yakışı kılışın gerek. Bu sözünü bir ömür unutmaydı. Әйні елі қызмет мұхиттіғы маслыш алмай, даим айылы стікілерге телефон қылып, өйгі қайтқысы барлықыны әйтшіттін. Бүгінгі күнді қалқ сарайығы кіріп, тәқтірләшкі ерішкен, мәмлекетлік әмгек нәмунтісі болышқыча, Алымжанның көрәші қайызды, кішіні әйран қалдырдыған сценария йоқ. О пәкет өзінің қәт'і бошашмай, тырыш шығы таянды.
1: 2009 yılı Çıran ayısındaki alaklar tarmaklarına dönüştürüş bilen Alımcan Yurti Nuriyesi Süli kentinden ayrılıp Irak Şendun Veyfan'daki Tayhun traktör çek şirketine verip işledi.
2: Neçim kilometre Irak'taki Şendun'a gelgen destepki mezgilde natonuş muhit düşünülmeydiğen şive, oxşaş bolmağan yemek işmek adeti, qatarlıq qiyin meseleler tunçıq etim Irak seferge çıkan Alımcanını teşvişki selip, yurtini seyğini şesiyatını barğın sırı küçeydi vetti.
1: Yakında Şendun'a yeni kelgen aşküllerin əsligen Alımcan ayacalanğan halda, Zavutki yeni kirgende seyğdiki mürekkep kuraşturuş önerisinin iti, teknik çirti ojini demeyli koyay, hatta en asasık bulgan herketcan serk yolunu bilmeytim, dedi. Yezdin yeni çıkkandı onun kesbi teknika asası bolmağazgı maşlılar gürüldep durduğun işlep çıkış seyhi, nazuk yezgilik maşını zapçasları ve mürekkep meşgulat tertip aldı da bir mehal nemi kılarını bilenmeye kalgan idi. Alımcan uçaklarda öyünü bek seyğınğan idim. Daim dadamı telefon kılıp öyge kaytkım kelgelikini eğit attım dedi. Bırak telefonun o terpide oğlunun mijazını yakşı bilirgan dadısı könlü yumuşaklık kılmedi. Oğlunun rayıga tek mi bakmedi. Pekat oğluna kayıt rıgbetlendirip onunla oğul balı bolgan işken sen çokum işini yakşı kılışın gerek. Erkek degen birer işki yoluksı kendine yansa yerim yolda toktap kalsı bulmaydı. Bolmuz kin hiç kanak işini vücudu çıkarılmaydı. Dep yenişlap tapıladı. Dadısının adli saddı sözleri Alımcan'ın kalbine çoğunkur uğrundu. Alımcan, aynı çağda Şendun'u bir işte özüm için turvalgan idim. Hiç kılalmaya kayıtıp kessem özümü hicil bulattım, dedi. Şunu bilen o katli kararı kilip çokum netice yaratışık belbağ, dedi.
2: Yezada tuğulup etizde çoğun bulgan Alımcan'ın kalbide yenilgenliği ten vermeydiğen, kıyınçılıktan korkmaydıgan gayret şecaet bar idi. Qoraşdırışının muhim noktalarını tezden toluq özdəşdiriş üçün şu məzgildə o beş qədəm ustazının ən sadıq əgəş kütçisi aylandı. Sehta ustazı qayərgə barsa, o mu şu yərgə berib ustazının məşğulatını gördü. Maharətlərini sorudu, təsiratını xatırladı.
1: Maşınlar gürüldəb atqan işləb çıxırışının birinci sepədə Alımcan qayt-qayt qol silib əmili məşğulat qıldı. Qayt-qayt tənşidi. Kitap üstül aldıda maşın sazlıq çerit yojunu qeydir qınıp tətqiyit qıldı. Üskünü parametrlerini pişiq əsli saqladı. Quraşdırış tərtipini rətlədi. Hər bir texniklik qiyin noxtini astı-astı həl qılıb, hər bir məşğulat təpsilatı üstədə qayt-qayta izdəndi.
2: Veyfangdiki Tayhun traktor çəklik şirkətinin seh modori Çin Çao mundaq dedi. Bu xil qət'i çidamçallıq qıtayınıp, Alımcan şagirdlik mezgildeki tecrübesizlikini tezle tügütüp, türlük yezi ilgilik maşinalarını yadroluk kuraştırış ünersen etini tedirci özleştirip, bütün cereyallık meşgulat maharetini pişik ilgilep, sehta kembolası bulmaydıgan teknik tayançığa aylandı.
1: Yezgilik maşinalarının yasaş kesbedi köp yıl çoğunkur izdengen Alımcan rayon perkının yezgilik maşinalarının meşgulatı körsüzdüğün təsirini sezgörlük bilen yiz kıldı. O mundaq dedi. Adam ve yezgilik maşılarının hepsi de su, tuprak, kammaslı, çalmaslı görüldü. Okşaş bulmağın yer şekli, kilimat şaraydı da, hem ibab yezgilik maşılarının şu cayının etiz terikçilik ihtiyacı maslaştırış naid tez.
2: Şuna o etiz yer şekli olay edilik bilen, dehkallarının emeli meşgulat ihtiyacı birleştirip, köptürlük yezi ilgilik maşınalarının teknikisini özgertiş ve meksulatının deriyetisini östürüş hizmetini başlamçılık bilen kanat yaydırdı. Көп кетим сынак кылыш, таңшап сынаш, элалаштырып, яхшылаш аркылык көп төрлүк үскүнлөрнү маслаштырыштыки кыйын маселени муваффакиятлык хал кылды.
1: Мамлекеттик мунайбар дейкан ишлемчи, мамлекеттик эмгек намунчусу 2025-жылкы жылдык Шинжаңдагы эң гүзел эмгекчи дегендек, ар бир шончарап Алымжандын изчил күрөш кылганлыгынын эң жакшы испаты. Алымжан мындай деди: Partiya ve hükümetinin bana təqdirimini özgertiş, öz kıymetimini işğa aşırış, pürsti bərgəlikiga minnettarlıq bildirmen. Mən davamlıq əmgikim arqılıq, yeni dəvrki kürəş qılğuçlarının qaltız kişilik hayatını pütüb çıxı mən.

Cumhur Yezgilik Peller Akademi YSC Yezi İgilik Muhiti ve İmkaniyetlik Sicil Terakiyat Tadqiqat Orunu baş bulup tüzgen çarva öy kuşları kıg mayaklarının etizgı kaytırıştı ki ziyallık maddi çeki mecburlaş karakterlik nöylet ölçümü yakında tasdiqlanıp elan kılındı. 2027 yılı 5. ayının 1. günü resmi yolu koyuludu. Bu devletimizden meksus çarva öy kuşları kıg mayaklarını etizgı kaytırıştı ki ziyallık maddelerini başkuruş tizgirleşki kartılgan tuncu mecburlaş karakterlik devlet ölçümü bulup tavarlaştırılmadan çarva öy kuşları kıg mayaklarının bir hatar paylanışta muşnodun itibaren tayınlan ölçem var bolgalıkıdın direk verildi. Bu ölçemde çarva öy kuşları kıg mayaklarındaki ziyalık madlarının çek miktarı, evrişki iliş ve evrişki teyarlaş talep aydınlaştırıldı. Hem ziyalık madlarının miktarını tecrübe kılış usulü belgilenip, noktalık halda umumi kadmi, umumi sınav, umumi arsın, umumi koğuşun, umumi krom katarlık iğir metallar kartta çek kıymeti belgilendi. Hem de sazansman medik tuhumunun ölüş nispeti. Kıg çoğun uçay bakteriye top katarlıklarının sehiye talepi belgilendi. Ölçem ve çarva öy kuşları kıg mayaklarını ziyansızlaştırıp bir taraf kılıp, çirit kendinkin öz cayda yakın etrafta teyirli yer, bağ ve süni otla katarlıklarda paydan çıkması kilodur.

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirə kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz ba? Haras, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, nimesiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, hə? Valla yaxşı...
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programımızı bu yetçe anlatış berduk, anlığınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tıprak programımızda yezkentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler davamlıq dekitanlarda buludu.

kapalet kılış üçün faaliyette maksus hizmetke rehberlik kılış grupsi kurulup, her 50 okuqucu nisbiti boyunca tetkikat karakterlik ögünüş okutkucisi. Etretke ekişip gelgen okutkucu ve biqatarlık hadimi hemrah bulup, halıdın haber ilişka, ölçemlik seplenip, yemek, içmek, yatak, katnaş, seperge çıkış, kündelik başkuruş katarlık her kaysi cihetlerden tedbirler inçkileştirilip, biqatarlık muhabizeti, mudabiye sebi er tarafleme müstehkemlendi. Lagerning boshlanish murosimi naq maydonida xizmatchi xodimlar yana maxsus safarga chiqishdan burunqi bexatarlik tarbiyasini qanot yoydirib, tadqiqot xarakterlik o'g'nish safri o'rinlashtirmizdi. Intizom talabi ham diqqat qilishga tegishli ishlarni tafsili tushuntirdi. Qo'lji shaharlik 5-chi o'tira maktabining o'quvchisi Li Chenyu to'lib toshgan arzu istak bilan mundaq dedi. Paytaxt Beijing'ga berib, Tiananmen'ga ehtiram bildirishni, Sadichin sepilig'iga chiqishni, Danglik oliy maktablarga kirishni noyidi arzu qilaman. Tadqiqot xarakterlik o'g'inish intizomiga qattiq rioya qilib, kamtarlik bilan o'g'inib, chin qalb bilan his qilib, vatanning taraqqiyotidagi shonli muvaffaqiyatlarni haqiqiy his qilib, Xinjiangdagi yoshlar o'smirlarning yoshlik hikoyasini tirishib yaxshi so'zlayman. Bu qitimki tadqiqat xarakterlik o'g'inish kursining yetakchi o'qituvchisi Chan Yongmei mundaq bildirdi. Tadqiqat xarakterlik o'g'inish sayyora darsxonasi, cho'kish shaklidagi amaliyot tarbiyasi. Barliq savaqdoshlarining bu qitimki tepilg'usiz tadqiqat xarakterlik o'g'inish kursini qadrlab, sayyora o'g'inish davomida tarixni o'g'inib, davlini bilib, nazar doirasini kengaytirib, iradalik bo'lib o'sib yetilib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini yana mustahkamlab, tirishib, axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik, amgak jihatlardan atroflik yetilgan yangi davrdagi layoqatlik yoshlar o'smirlardan bo'lib yetilishini umid qilaman.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Peyşembe.

Yu televiziya stansiyasining güzel melodiya lagdolgan san'at sahnasi programmas orqaliq naqshi musiqining sehri kuchidan birlikda huzurlanish maqsadida mikrofon oldiga tayyor bo'ldim. Bugun eng güzel kuylarni huzuringizga sunamiz. Men riyosatchi Hamida Qayyum. Qadrli do'stlar, oldi bilan ko'ngil aramingizga sunadiganimiz Gulvan Xon nomli naqsha qinamsah Bahri og'aysizlar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Şincan Fokansı Qorutusunun hak tapşırış müddeti uzartıldı. Kabalet vaxtı da özgürüş bulamdı, degen xəbər dekdinlerdi buludu. En yeni xəbər, hak tapşırış müddeti uzartıldı. Şincan Fokan Sığurtusu'a katnışış vaxtı 4. ayının 30. günüden 6. ayının 30. günü geçe uzartıldı. Top doğru 2 ay köpeytildi. Şincan Fokan Sığurtusu'nun hak tapşırış müddetinin uzartılışı doğrusu da köpçülüklerin düşünüşke tegişlik nurgun meseleleri barlıqıga işinimiz. Biz bu yerde köpçülükke merkezlik cevap verimiz. Müddeti uzartılsa, kabalet vaxtı da özgürüş bolamdı. Özgürüş bolmaydı. Bugündün başlap 2026 yılı 6 ayının 30 günü gece Şincan Fokan Sığurtusu'na sığurtlansa təminat kabaleti vaxtı yanıla 2026 yılı 1 ayının 1 günü saat 0'dan 2026 yılı 12 ayının 31 günü saat 24 küçü bulup kabalet müddeti 1 yıl buludu. Hazır sığurtığa katnazsa kabalet təminatı da özgürüş bulamdı. Özgürüş bulmaydı. Bu qedimki əq tapşırış müddetinin uzartılışı teximi köp şəhər ahalısını xalqı nəbiyyat küzüdüğün bu kabaletten bəhrimən qılış üçün. Şuna əq tapşırış ölçümü sığurtılı diş usulü özgərməydi. Sığurta sonması bilən kabalet teximi kemaytilməydi. Sığurta haqqı hər bir adamın yılığa 99 yuan. Sığurta sonması 2 milyon 900 min yuan. Maskeledigan kişiler. Şincan Uyğur Abdonom rayonundaki işçi hizmetçileri asasi davalını sığurtısı ya ki şehir yeza ahalıları asasi davalını sığurtısıga katnaşkallar. Şincan'a nişanlık yardım berivatkan kadırlar ve ixtisaslıklarının hemisi sığurtığa katnası buludu. Yaş, kesb, nopus, ilgirki kesellik tarihi çeklemesine uçurmaydı. Hazır sığurtığa katnasa yana sağlamlık mulazimeti alğılı bulamdı. Kımmeti 1000 yuandan aşıdığan mulazimetke erişeleysiz. Hak tapşırış müddeti uzartılğını bilen mulazimet toxtamadı. Bugünden başlap 6 ayının 30 günü geçe sığurtığa katnasınız. Yanıla kımmeti

yuandan aşıdığan 26 türlük sağlamlık mulazımıta geçişeleysiz. Bu, rakni 1-1 tekşürüş. Cungi tibabıda boyunca fizikalık davalaş. Çiş tazalaş katarlıklarını öz içik alıdı. Bir türlü işiltiş arkalıkla soğurta hakkını tapalaysız. Soğurtağı katnışıp bulgallar hazır tölemge erişelemdi. Normal küçüge ege buluşka kapaletlik kılın vatıdı. Sevircallık bilen saklan. Tölem mulazımıdının tekimi uğraman, tekimi doğru buluşka kapaletlik kılış üçün torda tölem berişine iltimas kılış yolu vaxtınçı etçilmedi. Konkert etibetiş vaxtı dəl vaxtıda. Şinjan Fukan soğurtısı hükümet veyşin amevi numarı süpüsüda elan kılınıdı. Yıkından dikkat kılın. Onundan başka, tölem yolunun etiliş vakti sizden kapalet mesuliyetiniz ve tölem hukuk menfaatınızı təsir yetküzmeydu. Siz könlünüz tok, hatırcam davalını alaysız. Eğer tölem verişini iltimas kılışka doğru gelse, munda kılsınız buludu. Birinci, ala kadar kesel körsütüş materiallarınızı yakşı saklan. İkinci, barlık kesel körsütüş hatırınız, davalaş taluni, hıracat tizimliki, davalanış sığırtısı razıcut taluni, kesellik tarihi, retisip katarlıklarının əsli nusqısını yaxşı saklan. Keyinki tölem üçün işiltisiz, təpsili materiallarını çekip, tölemde bilişk digişlik işlerini körsünüz buludu. Üçüncü, müddətdən burun kesellik əhvalınızı məlum kılışınız acetsiz. Tölem yolu açılgandan keyin torda iltimas kılsınızla becergili buludu. Soğurtığı katnış bulgallar soğurtığı katnışış uçurunu kandak sürüştürdü. Şinjan Fukan soğurtısı hükümet amevi numar süpüsüne dikkat kılıp sürüştürün. Eğer soğurtığı katnışış uçurunu sürüştürmekçi bolsanız, Şinjan Fukan soğurtısı organ tarap ündidar amevi süpüsüne kirip tizimlik stonundaki mulazimet merkezi soğurtılı tişini sürüştürüşünü çekip soğurtılan koçunun ısım familisi, kimlik numarını kürgüzüp sürüştürüşünü çeksinizle buludu. Eğer soğurtığa katnışış ispatını düşürmekçi bolsanız, tizimlik stonundaki mulazimet merkezi, şahıs merkezini çekip, soğurtılan koçunun bas sürüdünü çekip, soğurtı taluni tepsilatı, elektronluk ispat, ispatını düşürüşünü çeksinizle buludu. Soğurtığı katnışış vakti uzartılığını bilen, umumi menfaatdarlık əsli məqsidi özgərmedi. Tehi soğurtığı katnışmağan dostlar, bu qitim hərgiz koldan berip koymanla. Dərhal özünlar və ailənlədikilərini kapaletki iyi qılınlar.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlığa vatkanınla Şincan Radyo Televiziye stansının bir vasıta anlıklı vatkan ten saklıqı zor baylıq programımız. Dostlar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anlıdımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 7'den 17 Celsiya derecesi. Altayda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 7'den 12 Celsiya derecesi. Çöçekte azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 5'den 17 Celsiya derecesi. Oğulcuda hava uçuk. Temperatura 8'den 22 Celsiya derecesi. Bortalada hava bulutluk bulup, otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 8'den 20 Celsiya derecesi. Karamayda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 11'den 22 Celsiya derecesi. Kütünde hava bulutluk bulup, azırak yağmur yağıdı. Temperatura 9'den 20 Celsiya derecesi. Şehanızda hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu. Temperatura 10'den 20 Celsiya derecesi. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'dan 20 Celsiya derecesi. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 9'dan 24 Celsiya derecesi. Turpanda hava bulutluk bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 30 Celsiya derecesi. Kürülde hava bulutluk. Temperatura 9'dan 22 Celsiya derecesi. Aksu'da hava tutuk. Temperatura 12'den 25 Celsiya derecesi. Atışta hava tutuk. Bulup azırak yağmur yağıdı. Temperatura 13'den 19 Celsiya derecesi. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 22 Celsiya derecesi. Xotan'da azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlunudu. Temperatura 15'den 22 Celsiya derecesi. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 7'den 17 Celsiya derecesi bulundu. Hava rayıdın məlumat anlattık.

0: Aziz dostlar, emdi dost namlı xanzıcı naqşını köngül aramanlığa taqdim etimiz yaqtırıp anılığa izlə.
1: Thank you.

Aziz dostlar, programımızın Cunhua Minang Vatanım namlıq naqşını köngül aramınlağa sunuş bilen ahırlaştırımız programımızın yaqtırıp anlığınınlağı rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçirin ert gündüz geçen Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Cenobi Şincan'ın gərbideki Tağlıq rayon, Xotan Ulaytının Cenobideki Tağlıq rayon, Aksu Ulaytırki Tağlıq rayon, Bayınğulun Oblastı, Turpan şehri, Kumul şehri Katarlıq caylarının kısmen rayonlardan azraq yamğur yağdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçirin ert gündüz geçe hava bulutluq bulup, keyin azraq yamğur yağdı. Tövən temperatura 8 Celsiy gradus, yukarı temperatura 16 Celsiy gradus buludu.
2: Emdi bu qidimki programımızın asası məzmullarını tonuşturunuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti daimi komiteti yığın açdı. Yığında namratlıqtan kutuldırış ötkiligi ucum kiliş nəticilerini müstəhkəmləb və kengaytib, yezgəntlərinin omumizlik güllendirişini alğı sürüp, 5 çoğun strategi

0: yordam berguchi savdogarlar, musobaqada ishlatiladigan to'p qatorliqlar e'lon qilindi. Eglanishcha, bu navbatlik Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining tunji navbatlik 6 maydon musobaqasining bileti sotilib bo'lgan. Navbatda 2-chi navbatlik musobaqaning biletini oldin sotish boshlangan. 2026 yillik qalb tashliq lonqisi Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi tashkiliy komiteti musobaqa maydon saroy bo'limining muavin boshlig'i Ying Jun mundaq dedi. Musobaqa 5 ayning 16 kuni soat 21'da Olimpik tantarbiya markazida rasmiy boshlanadi. Shinjang sirtidagi texmo ko'p do'stlarning Shinjangga kelib sayli sayohat qilishini, shundoqla Shinjangning to'p musobaqasini ko'rishini qarshi olamiz.
1: Stansmans xabari. Joylarning mazilik taomlarini Beijing dashuviga kirgizish Qashqar maxsus maydoni faoliyati yaqinda Beijing dashuvida o'tkazildi. Beijing dashuvining Jiayuan oshxonasi bilan Xinyuan oshxonasida chaynak sho'rpasi, qo'y go'shti polosi, boshqa kaupi, Qashqar lazisi, Marolbeshi beliq kaupi qatorliq sop mazilik taomlarining yedi atrofga tarqalib, nurg'un o'qituvchi o'quvchini qanug'ichi yeyishga jalb qildi. Beijing dashuv o'quvchisi Zhou Tongxue ilgari Qashqarga sayohatga borgan bo'lib, maktabda Qashqarning mazilik taomlariga yana bir qitim eg'iz takkindan nihoyat hayajonlanib mundaq dedi. Nihoyat yaqinlik his qildim. Xuddi bultur yozgi qaytib borgandek tuyg'uga keldim. Bu boshqa kaupini bultur Qashqar deb baqqan. Beijingda dashuvda Qashqarning mazilik taomlarini yana bir qitim yeyalishimni o'ylab boqmabdikanman. Xuddi Qashqarni Beijing dashuviga ko'chirib kelgandek nihoyat yaqinlik his qildim. Bu qitimgi faoliyatda Qashqar ta'mini tetish, Ipak yo'li manzarasidan huzurlanish bosh tema, mazilik taomlari vosita qilinib, maktab bilan joylarning madaniyat sayohatchiligi yo'g'irilgan, ixtisosliklar o'zaro tutashtirilgan qalbdoshlik ko'rigi barpo qilindi. Faoliyatda tashqi maydonda ham turtki bo'lish va ichki maydonda yes qilishdan iborat ikki cho'ng rayon ta'sis qilingan bo'lib, mazlik taomlarini tetib ko'rish, xalq o'rib odati ko'riki, madaniyat sayohatchilikni tanishtirish, ixtisosliklarni kirgizish, yetishtirishdan iborat to'rt cho'ng bo'lakni o'z ichiga oladi. Tashqi maydonda Qashqarning madaniyat ijodiyati yaxshi buyumlari, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, qo'l hunarvandchiligi va an'anaviy chalg'ulari markazlik ko'rgazma qilinib, ming yillik hunar yetkazildi. Ichki maydonda Qashqar qadimiy shahridagi ko'chalar bilan Pomir egizligidagi Wanghong Daka manzarasi taqlid qilib yasilib, Ipak yo'li manzarasi cho'kma shaklda namoyon qilindi. Qashqar viloyatlik madaniyat, radio, televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Shu Yan mundaq dedi. Ko'pchilikni maktabdan chiqmayla Qashqarning Ipak yo'li manzarasi va xalq o'rib odati madaniyat sayohatchiligining sehrli kuchini cho'kma shaklda his qilish imkoniyatiga ega qildik.
0: Endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot olamiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-16 Celsiya gradusca. Altayda azraq yağmur yağıp keyin hava tutuludu. Temperatura 7-13 Celsiya gradusca. Çöçekte hava bulutuk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 6-17 Celsiya gradusca. Qolcuda hava uçuk. Temperatura 9-23 Celsiya gradusca. Bortalada utrohal yomg'ir yog'ib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 10-20 Selsiya gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 11-19 Selsiya gradusgacha. Kuytunda azroq yomg'ir yog'ib, keyin utrohal yomg'ir yog'di. Temperatura 9-20 Selsiya gradusgacha. Shayxanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 10-19 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutuq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-20 Celsiya gradusca. Qumulda hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 11-26 Celsiya gradusca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 20-30 Celsiya gradusca. Korluda hava bulutuq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 11-23 Celsiya gradusca. Aqsuda hava bulutuq bulup keyin echiludu. Temperatura 13-28 Celsiya gradusca. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-27 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 14-27 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 15-26 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 8-16 Celsius gradus uçu buladı. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Arzugul Xalıq, Van Suci, Muharriri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muhlis bilən Partigül Məsum. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlıqınlar qıraqmət. Sılı şidin aboneçilər terminalını düşürsəniz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni suyiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi fidoyillarini tarbiyalashning boshlanganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Jungo Shinjang Indoneziya iqtisod savdo almashtirish faoliyatining Jakartada o'tkazilganligini tanishtiramiz.
2: Yarqin ism sahifamizda mamlakatlik 1-may emgak maydoniga erishguchi Hamragul Abdul bilan tanishimiz.
1: Programimiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalidan bas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Tarım Qumluq Taş yolu ekologiya ihata ormanı qurulışı tamamlanğandan bu yan yaqında tunji qitim keng kölemde toluqlab köçət tikildi. Qurğaqçılıqqa çıdamlıq 500 min tüp köçət Qumluqda yıldız tartıb 1 million 650 min kvadrat metr ot çöp katakçısı arqılı qum tezgelinib dünyadaki köçmü Qumluqni kesib ötidigan en uzun dərəcilik bu taş yolğa yana hayati küç qoşuldu. Tarım Qumluq Taş yolu 1995 yılı 10 ayda bütün liniya boyunca tutaştırıldı. Qum boranının Qumluq Taş yolunu kömü yetişidin saklanış üçün 2003 yılıdan başlap tarım neftliki Qumluq Taş yolunun iki kasnıqıdaki ot çöp katakçilerine yulgun sök cigidi katarlıq üsümlükle östürülüşke başladı. 2005 yılı 5 ayda Qumluq Taş yolu bütün liniya boyunca kökertilip, iki tarafka cemi 20 milyon tüptün artıq köçe tikildi.
2: 2026 yıllık Jungo Taklimakanlı Oylanış Xalqara Ralli Musabıqısının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıqa tayarlıqı tertiplik ilgiri sürülmekte. Musabıqa 5 ayının 16 günü Ürümçi nahiyasidagi Tianshan cho'ngchiligida boshlanadi. Bu navbatlik taklimakanni oylanish xalqaro ralli musobaqasi liniyasini tekshirish 2 bo'lakka bo'linib 71 kunda tamomlandi. Butun musobaqa 7500 kilometrga yaqin. 7 bargoh, 14 musobaqa bo'ligi ta'sis qilinadi. Alohida musobaqa bo'ligi 3400 kilometr. Shinjang Taklimakanni oylanish avtomobil motosiklet tanarikti klubi cheklik mas'uliyat shirkitining muavin bosh direktori Anping Shinning tanishtirishicha tashkiliy komitet bexatarlik jihatidan har taraflama baholab ilgari o'tkazilmoqchi bo'lgan favqulodda uzun marafonchi musobaqa bo'ligini amaldan qoldirishni qaror qilgan. Bu navbatlik musobaqa bo'laklarini joylashtirishda raqobatchanlik bilan Hozirlanishchanlik tang o'ylashildi. Qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan Qumluq cho'llik musobaqa bo'ligidan bir qanchasi o'rinlashtirilib, Tianshanning janub-shimolidagi tabiiy manzara bilan odamiyat manzarasi tutashtirildi. Urumchi, Turpan, Bayong'ulin, Xotan, Qashqar, Oqsuvdan iborat 6 cho'ng musobaqa rayoni bilan birlikda ko'plagan madaniyat sayohat e'tibor tadbirlari yo'lga qo'yildi. Shinjang Taklimakanni oylanish avtomobil motosiklet tanarikti klubi cheklik mas'uliyat shirkitining mudiri bosh direktori Du Jing mundaq dedi. Taklimakanni oylanish musobaqa sayohat cho'ng sovg'itini birlikda yo'lga qo'ydik. Bu manzara rayonining kirish bileti, yotoq va yemak ichmak jihatidagi e'tibor qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Har qaysi cho'ng sayohat kooperativlari bilan hamkorlashib

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, tiyekimi çolalınıp randar yögümü resim kebi manevi makamımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ür adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Türk Slovak'tan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Cungu Şincan, Hindinoziye İktisat Soda Almaştırış Faaliyetinin Jakarta'da ötküzülgenlikini tanıştırırız.
1: Yakında Şincan Soda'nı ilgiri sürüş cemiyeti, Cungu Halkıra Soda Uyuşması, Şincan Soda Uyuşması, mesul bulup uyuşturan Cungu Şincan, Hindinoziye İktisat Soda Almaştırış Faaliyeti Jakarta Xalqara Körgazma Merkezide ötküzildi. Bu mezgilde Şincan Karxanaları yana şu cayda ötküzilgen 2026 yıllık Hindinoziya Xalqara Yemeklik ve İşçimlik Soda Körgazmasiga katnaştı.
0: Bu kıtımkı almaştırış faaliyeti Cungu'nun Hindinoziya'da turuşluk baş elçihanesi soda başkarması, Hindinoziya soda sanatçılar uyuşması Cungu komiteti, Cungu soda'nın ilgiri sürüş cemiyetinin Hindinoziya'da turuşluk vakaletçilik oranı katarlık aparatlarının zor küçüklerini kolluşu gayrişti. Cungu, Hindinoziya iki devletin hükümet aparatları, soda cemiyetleri ve yemeklik, eşya oburt sahasındaki karxanalar vekillerinin tahminen 100 kişi yığınına katnaştı. Şincan Soda'nı ilgiri sürüş cemiyeti Cungu Halkara Soda Uyuşması, Şincan Soda Uyuşması. Hindinoziya hükümeti emeldarları hem iki devlet karxanalarının vekilleri ayrı mahalda iki devletin ticaret soda muhiti, karxanaların çet elgi yüzleniş tecrübesi katarlıklarını tanıştırdı.
1: Hindinoziya Xalqara Yemeklik ve İşçimlik Soda Körgazmasi 3 gün ötküzülgen bulup, Hindinoziya'daki kölümü en çoğun, təsir küçü en güçlük bulan yemeklik ve işçimlik türüdeki körgazma. Körgazma kölümü 20 000 kvadrat metreye yetken

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip giden.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarkın isim. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde memleketlik 1. May engek midalığı erişkücü Hemragül Abdul bilen tanışımız. Hemragül Abdul Maralbeşi Nayesi Tumun Yesisi'nin başlığı, Abdul Murayın kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyeti yığırının, Nek Meydan'ın bivası körüstülüşü, ya ki alakadar haberlerini körgelerinin onunla bulgan tesiratı çoğunkur. O del, ammağı vekil bulup sözlügen iki adamın biri.
1: Yakında Hemragül memleketlik 1. May emgek meydalığı erişti. O ilgiri memleket boyunca münevver okutkıcı, Abdonom rayon boyunca münevver yezi okutkıcısı. Okutuş arkalık adam terbiyeleş ülgüsü katarlık şereplerine erişkin.
0: 2025 yılı 9. ayının 25. günü. Abdonom rayon kurulganlığının 70 yıllığını tebrikleştiğini Şincan Halık Sarayı'da dağdoğuluk ötküzüldü. Hemragül söz kılıç münbiride turup, öz beşirin ötküzgen Cenubi Şincan'daki asası katlam yesli mağarifinin terakkiyatı ve yurtdaki gayet zor özgürüşlerini sözlüdü. Hemragül'ün tolup taşkan küç kuvvetke tolgan samimi bayanıdan Nek Meydan'daki bağırlık kişi naiti tesirlendi ve kızgın alkış yağırattı.
1: 5. ayının 1. günüdeki ziyarette Hemragül bilen tanıştığalarının hemisi onun bunç köp şan şerepki erişelişideki sebep onun yesli mağarıpkı bulgan intilişini enik eks ettirip verdi deyişti.
0: Hemragül ilgiri başlangıç mektep okutucusu bulgan. 2009 yılı iş oranını almıştırıp Maralbeşi Nayesi Dövlet Bağ Yeyizlik Yesli'nin başlığı bulgan.
1: Ocağda Dövlet Bağ Yeyizlik Yesli'nin şaraiti intayın nacar idi. Yesli orni ariyet elip işiltilgen. Fakat bir neçe vakitlik vakaleten ders ötküçü okutkıcı bulup, okutuş kuralları nahayti kemçil idi. Hemragül aynı çağda yeyizim mu, nahiyem mu tehi namratlıktan kutulmağaçka kıyınçılık barlıqını biletti. Ama o kütüş tayini biliş. Talep kılışının ornağa okutkıcılarını başlap, özü kol selip mektep kurdu.
0: Yeslinin muhitini layihalash güzelleştiriş jarayanında okutkıcılar Dövlet Bağ Yeyizliginin alaylıgiga birleştirip tamlağı resim sizip sınıflarını bezidi. Her günü tan yoramastala yesligi gelip nöbetleşip resim sizdi. Hemragül mundaq dedi. Tamnın özgücülükini körüp biz naitli huşal bolduk. Pekat balala yaxşı körüsüle her kançı yerip kessek mi arzı etdi?
1: Mektep kuruş bilen bir vaqtta Hemragül yine tırışıp ögünüşge davet kılışını utturuğu koydu. Çünkü o çağda bazı ata analar balalar mağarıpıga ähmiyet bermegeçge balalar yesliğe kiriş yeşiği yetkende yesliğe kirelmey dəslepki mağarıpının halkılık mezgilini koldun berip koyatdı.
0: Hemragül daim mod sekilet minip öymü öy kirip, ögünüşki davet kılıp, yesli mağarıpıdaki halkın nepket küzü siyasetini tonuşturup, ata anılani yesli hıracitin meselesinin ensirmeydiğini kıldı. Bazı ata anılarının balılarının yeslidi yakşı tamak yiyelmezlikidin, okutkıçılarının halidin yakşı haber alalmazlıkıdın ensiri geldikini görüp, ulanı yesligi gelip ekskursiya kılışkı teklif kıldı. Hem de kayıt kayıta tonuşturup, bizden üstülümüz yeni, yotkan körpümüz yumuşak, çüştü yine sık tamak yaydı, dedi.
1: Samimi sözleri ata anılarını tesirlendirdi. Bunun bilen teyhimi köp bala yesliğe girip yesli mağarıpını kubul kıldı.
0: Şincan 2017 yılı yezi bazar yesli kuruluşu törünü yolu koydu. Dövlet Bağ Yeyizlik Yesli iki kavatlı küçük bina selip, yezideki en çıraylı kuruluşka aylandı. Okuş yeşiği toşmağın balıların yesliğe giriş nispeti zor derecede aştı. Hemragül yeni yesliğe köçüp kirgen şu kündeki menzire elimi esimde. Balalar kauçuk meydanda domluşup oynaştı. Okçular yeni köp vastılık ak doskini kayıt sılap ket. Bazı ata anılar şık alıda uzakça turup yesli işçinin közünü üzelmedi dedi.
1: Hemragül'nün kalbide yeslideki balalar hemmeden muhim. O her günü seherde yesli işki aldı da egilip durup her bir balı bilen kol ilişip quchoqlashib ko'rishdi. Uning tabassumi xuddi sahardagi quyosh nuriga o'xshash har bir sabi qalbni illatadi.
0: 2019 yili Hamragul yana bir yangi vazifani ustiga oldi. Ya'ni Marolbishi noyasi 10000 yaslisining boshlig'i bo'ldi. Bu noya bo'yicha eng cho'ng yasli edi.
1: Ayni chaqda Xinjiangning yasli ma'orifida nihoyatda zo'r o'zgarish bo'ldi. Xuddi Hamragul avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash yig'inida aytgandek, oziqlikni yaxshilash planı har bir balani har kuni mo'l, ta'mlik oziqlik qimmati yuqori tamoqlarni yeyish imkoniyatiga ega qildi. Kasbiy o'qituvchilar mo barg'an sir ko'paydi. Yasli ma'orifining sifati barg'an sir yaxshilandi. O'qish yeshidagi balalar maktabga berib o'qiyolaydigan, o'qishni yaxshi ko'radigan bo'ldi.
0: Balalarni yaxshi o'qitish Hamragulning yangi kurash nishoni bo'lib qoldi. U o'qituvchilarni yetaklab yaslida terichilik rayoni boqmichilik burjiki ta'sis qilib, balalarni xushonlik bilan qatnashish jarayonida taraqqiy qildirdi. Maydoniga ko'p xil shakldagi katakcha uy atlash o'yini sizildi. Balalar bu yerda badan chiniqtirib sog'lom yetildi.
1: To'ngning yaslisining o'quvchisi Huang Yixi mundaq dedi. Mudir opam va o'qituvchilar bizga nihoyatda yaxshi muomala qildi. Har kuni yaslida nihoyatda xushal yuriman.
0: Hamragul balalarga ko'yniblik qolmay xizmatdoshlariga nihoyatda ko'ngil bo'ladi. To'ngming yaslisining o'qituvchisi Li Tinghong Gansudan kelgan. U yasliga yangi kelganda o'qitish jarayonida ba'zi qiyin masalalarga duch kelib, ishxonada material izlab, hal qilish usulini izdiganda yerim kechi bo'lib ketdi. Hamragul ishdan tushib ishxonaning oldidan o'tib ketib, uning texicha aldirash ekanligini ko'rib, qadamini to'xtatib, uning hal qilishiga yordamlashdi.
1: Li Tinghong mundaq dedi. Hamragulni ulg'i qilib, boshqalarga o'g'inishda ustoz bo'lib, balalarning o'sib yetilishidagi yo'l boshlig'ichi, xalqni xotirjam qiladigan o'qituvchi bo'laman.
0: Hamragulning turkisida 10000 yaslisi bilan Shanghai

0: Cing'en rayonundaki balılar yeslisi koşmaklaştı. İki caydaki balılar koldu yazılgan hatçekle arkalık balılık hissiyatını yetküzdü. Özleri bəxt kartısı yasap dostluğunu ifadeledi. Dostluk bargansırı çoğunkurlaştı.
1: Emrakül mundaq bildirdi. Menin okutkıçılık bilen şoğullanış geçirmişim şunu ispatıldı ki, her bir adamın istiqbali, təqdiri devlet ve milletin istiqbali, təqdiri bilen zic bağlanğın. Devlet yaxşı bolsa, millet yaxşı bolsa, köpçelik andın yaxşı buludu.
0: Hürmetli radyo anlıq uçula, əmdi Atıdım rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 7'den 17 seltiye gradus kuşa 3 pal şamal çıkıdı. Altay'da azarak yağmur yağıdı. Temperatura 7'den 12 seltiye gradus kuşa. Çöçek'te azarak yağmur yağıp keyin hava bulutlanıldı. Temperatura 5'den 17 seltiye gradus kuşa. Gulcu'da hava uçuk. Temperatura 8'den 22 seltiye gradus kuşa. Bortlarda hava bulutluk bulup keyin ottur hal yağmur yağdı. Temperatura 8'den 20 seltsiye gradus kuşa. Qaramayda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 11'den 21 seltsiye gradus kuşa. Kütünde hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 9'den 20 seltsiye gradus kuşa. Şihanzide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 20 seltsiye gradus kuşa. Sanjide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 10'den 20 seltsiye gradus kuşa. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 9'den 24 seltsiye gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 19'den 30 seltsiye gradus kuşa. Korluda hava bulutluk. Temperatura 9'den 22 seltsiye gradus kuşa. Aksu'da hava tutuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 12'den 25 seltsiye gradus kuşa. Atışta azraq yağmur yağıp keyin hava içildi. Temperatura 13'den 19 seltsiye gradus kuşa. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 22 seltsiye gradus kuşa. Xotan'da azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanıldı. Temperatura 15'den 22 seltsiye gradus kuşa. Ürümçi'de hava uçuk bulup keyin bulutlanıldı. Temperatura 7'den 17 seltsiye gradus kuşa buludu. 3 bal şamal çıkıldı. Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımız boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şırtın aboneçilər terminalını şürsənlə, texmi köp məzmullardın xəbərdar bolalı isilə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçula. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal radyosunun bütün küllük anlıtışı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısına alışanlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmunlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatkan Yezik kentlerge nezer sahibimizde Çingil Nahiyesi'deki Çingil Tivit Üçküsü'nü bahalaş çarabıcılıkların kırımını aşırışka küç koştu. Toksun Nahiye İlallık Bazırı'nın parnik koğulları bazardaki yeni meksulatka aylanıp yakşı setildiği degen mezmunlarını anladığımız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde şu çağının bir köçüsüdeki gülü apını hem isidi tutu aldı. Çıran ayısıdaki yigit Alımcan mesumunun üyüge kaytkız geliştin sekti kaltıs kişilik hayat yaratışkıcı bulan ikayisi dek tanladı buludu.
1: Yezi iyiliki, yezi

0: Dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde, devletimizin çarıva, öy kuşlarının kıgım ayaklarını etizgi kaytırıştaki ziyallık maddalarga çek koyuş doğrusudaki tonci mecburlaş karakterlik devlet ölçümü ilan kılındı, Katarlı uçurlarına anladığımız.
1: Radyo Anoğutçular Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şitin abonçları terimin aldığımız kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyik tığına programımızdan tepsili mezmunları da bozsun.

0: radio anlıkçıla. Yakında Çingil Nayis'nin 17. nöbetlik Çingil Tivitlik Üçküsü'ne bağlaş yığını Çingil Langchen Menzer ayında ötküzüldü. Bu kıdımkı paliyetini Devlet Tivit Üçküsü Kesbi Teknik Sistemisi Abdun Raylık Notluk Tetkit Kiliş İç Nazartı bilen yerlik hem Türkü Bulgan Türk Grupsi. Çingil Nayilik Yezi İgiliki Yezi İdarisi hem de Aşen Dihkançılık Çarbıçılık Pen Teknik Çektik Şirketi birlikte mesul bulup ötküzgen bulup. Tivit Üçküsü Kesbi'nin terakiyatını ilgiri sürüp Dihkan Çarbıçılarının bakımcılık aktiflikini kozmaçlı maksat kılgan. Bugünkü gülünüvatkan yezi kentlerge nazarı sahibimizi köpçülükke Çingil Nayisi'nin bu kıtımkı Çingil Tivit Üçküsü'nü bağlaş paliyeti doğrusu sözle birimiz.
1: Nahiye boyunca 8 yezi bazardan gelgen çarvacılar 24 ela süpetlik tevit üçkisini iyi deklep musabakıya katlaştı. Yeşi, cinsiğe asasen yetilgen teke, çivişi, yeşiğe toşkan tekilleri katarlıklarını grupularga bölüp musabakılaştırdı. Nak meydan keybiyatı kızgın boldı. Bahalıgıcılar ölçemge katlık emel kılıp musabakının adil, tertiplik buluşuğa hakiki kapaletlik kıldı.
0: Ahırda tonji kıtın musabıkı katnaşkan çağın gol iyesi Camı Taz kentindeki çarpıcı Caksılık Rahmudullah'nın nesillik tiksi İğırlıkı, ten şekli, tivit miktarı ve tivitinin inçiklik derecesi katırlık çatlardaki körünerlik evzelliki bilen birinci derecelik mukapatka. Aral Bazri Lastik kentindeki çarpıcı Nartay Bekin ailesinin tivit ölçkisi ikinci derecelik mukapatka erişti. Şunun bilen bile, pahaliyette yani iqtisadi çalgutlaştırılan oğlaklarını bağlayıp siliştiriş kanat yaydır oldu. Kent ahalisi Nartay Mundak dedi. Bey kusal buldum, Çingil Tivit Öçkem'nin mukabatkı erişi adette sındırgen əcrimnin bekarğı ketmengelikini çöndürdü. Bunun dinkin Tivit Öçkülerimini devamlı yakşı, gönül koyup yıkıp, teximi səmirtip, Tivitini teximi inçikleştirip, məhsulatını teximi yukarı götürmen.
1: Yakın yıllardan bu yan Çingil Nahiyesi, Tevit Üçküsü has kesbi üstede çoğunları izlenip, nesil tallap yetiştirip, nesilini elalaştırışını sicil kanat yaydırıp, Çingil Tevit Üçküsü'nü devlet, çarva, öyküşleri irsiyet baylıqı yeni nesli qatarağı kirgüzdi. Çingil Nahiyesi'nin Çingil Tevit Üçküsü birinci növetlik devlet, Tevit Üçküsü baylıqını Teziş ve nesil yetiştiriş neticesini seyleştirip bahalaşta üçtürlük şerep girişti.
0: Çingil Nayilik Yezi İgiliki Yezi İdarisi'nin başlığı Mağaz Navan Mundak dedi. Kengi kademde Çingil Nayisi Çarabışlık Pen Tetkikat Yurt Oğruları bilen bolgan emkarlıkını çok kurlaştırıp Tivit Üçküsü'nün ayla neslini yakışlaş salmakını sicil zora itip adetin taşkı inçik tiplik nesillerini tallap yetiştirişini del cahidik kanat yaydırdı. Ela nesillik üçkülerden elalarını tallap saklap kılıp, ölçemleştirip köpeydilgan nesillik padı teşkilleb kurup, nesillik padı kurulmasını sicil elalaştırıp, üçkü tivitinin süptünü östürdü.
1: Hazırgı kadar Çingil Nahiyesi'nin tivitlik üçküsü Kutan Kalduki 81.200'ge yetip, uruk plazması kodalgan, market eriyetisi östürülgen, çarvıcılarının kırımı aşırılgan, yakşı endize şekillendi.
0: Şinjan Yezi İgilik Daşösü'nün dotsinti Çi Aldır Mundak dedi. Şinjan Yezi İgilik Daşösü bilen Şinjan Çarabçılık Pilar Akademiyası mu Çingil Tivit Üçküsü'nün köp tuğar yukur husulluk nesli yetiştirici sistemisinin bir nazar

Ziyaret bilen yerlik birleşken hem türkü türün iltimas kıldık. Tweet inçlik derecesi tekim inçke. Köp kizeklaydıgan nesil sistemisini çüştürüp, çıkışını kolu keltürüp, bu tür arkalık tweet öçküsünün tweetini bütün memleketke hatta bütün yer şarkı kengaytıp, dehkan çarpıçlarının kırmını aşırıştı ümit kılımız.

0: radio anlaşılır. Gülün vatkan yez kentlerge nazar seyipimizin damlaştırmamız. Emdi Toksun nahiyesinin ilallık bazarı, emdili bazarı salgan parnik kogun doğrusu sözle birimiz.
1: Yakında Toksun nahiyesinin ilallık bazarıdaki red parniklar yeşillik borkinip, meselik kuşburak dımakı uğruldu. Bu yerinin koğunu en-envi çoğun etis koğunuğa karğanda bir ay baldır pişirgan bulup, vaqt perkidin futkaçka bazarga baldır seliş bursudunu mu kolgı keltirdi.
0: İlalık bazardaki parniklarga kirsiniz, tüp-tüp koğun pileklerinin yukurgu boy tartkalıqını sılık hem tolgan torsuman sızıkçılar zich tartkalıgan koğullarının yapyeşil yupurmaklar arasında közge taşınıp turgalıqını görürsüz. Şu dapt işçiler koğun üzüş, tor, keydürüş, yeşiklerge kaçlaş bilen aldıraş bulup, etiz beşi mol huzul şatlıkı çömgen idi.
1: Çıngdi koğunu, sortini, Turpan şehri, Şinkı, Bağvençilik ziraatları tətqiqat urni yetiştirip çıkan bulup, 2023-cü yili sınaq tariqiste teriş muvaffaqiyetlik bolğandın kiyin, 2026-cı yili ilallık bazırda resmi kengaytildi. Növbette cem'i 56 parnik terildi. Çıngdi koğununun eti yeşil, çürük bulup, koğun merkezinin kent terkibi 16%'ten 18% kice. En yukur bolgallarının 20% kice yedidu. Tatlık bolsa mu, köngülge tegmeydu. Bu sortka bir bilekte bir xemek buluştun ibaret, ölçemleşken başkuruş, perviş endisi koldunulgan bulup, tavarlışış nispeti yukuri. Saklaş, toşışkı çıdamlık. Adetki temperaturda 15 gün saklası mı genela çürük temini saklap kalgalı buludu. Mahsulati, neresi devletimiz içindeki başka ülkelerge hem de Uttur Asya, Şarkı Cenobu Asya bazarlarına seyitliladı.
0: Çin'de koğundun başka ilalık bazarı yine Boyan 9. numar ve Jingwen Katarlı koğun sortları netiyerdi. Boyan 9. numar bilen Jingwen koğullarını 4. ayının otturlarından başlayıp üzüş başlangan bulup, 5. ayının ahırgıcı devamlık üzüşkü buludu. Temi çürük hem yeşlik. Bunun sırt parnikli yana zira hanga katarlı ziraatlar kiriştirip terilip, 1. aydın köp usul iliş işe aşırıldı.
1: Terikçilik ailesi Li Yisen Mundak dedi. Bu koğunumuzun hoşiydi, dımaklarını gıdıklaydı. Bu yıl biz Tunca Türküm'de Jingwen koğunu sortını teriduk. Toksın nahiyemizde kün nurunun çüşüş vakti yeterlik. Keçi bilen kündüzünün temperatura perkı çoğun bolğaçka koğunu nahayta tatlıq. Gerçi hazır kent kölemde üzmügen bolsaq mı? Lekin koğun alıdığan nobeller yanıla nahayta köp. Biz mu hatırcam bolduk.
0: Növete ilalık bazırı zakazlık teriş koşulgan ölçemleştirip başkuruş koşulgan derecigi ayırıp setvelişini birleştiriş endisi arkalık en envi koğun kesbinin yeni hayati küçünü urgutti.

0: hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ihtiyamlıklar temizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: bilen yiz kıldı. O mundaq dedi. Adem ve yezgilik maşılarının hemisi de su, tuprak kanmaslı çalmaslık körüldü. Okşaç bulmağın yer şekli, kilimat şaraydı da hem ibab yezgilik maşılarının şu cayının etiz teyirikçilik ihtiyacı maslaştırış naid tez.
1: Şuna o etiz yer şekli alahidiliki bilen, dehkallarının emeli meşgulat ihtiyacı birleştirip, köptürlük yezi ilgilik maşınalarının teknikisini özgertiş ve meksulatının deriyetisini öztürüş hizmetini başlamçılık bilen kanat yaydırdı. Köp qetim sınaq qilish, tengşep sınaş, əlalaştırıp, yaxşılaş arqılıq köptürlük üskünlərini maslaştırıştiki qiyin məsilini muvaffaqiyyətli kəl qaldı.
0: Memleketlik Munayver Dehkan İşlemçi, Memleketlik Emgek Nemunçisi, 2025 yılı Şinjan'daki en güzel emgekçi digendek her bir şançerep Alımcan'ın izcil küreş kılgalıqının en yakşı ispatı. Alımcan mundaq dedi. Partiya ve hükümetin bana təqdirimini özgertiş, öz kıymetimini işe aşırış, pürsütü bərgəlikiye minnettarlıq bildirmen. Mən davamlıq emgekim arqılıq, yeni dəvirki küreş kılgıçlarının kaltız kişilik hayatını pütüp çıkı mən.

Jungo Yezgilik Pallar Akademi YSI Yezik İgilik Muhiti ve İmkaniyetlik Sizil Terakiyat Tadqiqat Orni baş bulup tüzgen çarva öy kuşları kıg mayakların etizgi kaytırıştı ki ziyallık maddi çeki mecburlaş karakterlik nöylet ölçümü yakında tasdiqlanıp elan kılındı. 2027 yılı 5. ayının 1. günü resmi yolu koyuludu. Bu devletimizden meksus çarva öy kuşları kıg mayaklarını etizgi kaytırıştı ki ziyallık maddilerini baş kuruş tizgilleşki kartılgan tuncu mecburlaş karakterlik devlet ölçümü bulup tavarlaştırılmadan çarva öy kuşları kıg mayaklarının bir hatar paydanışta muşnudun itibaren tayınlanan ölçem bar bolgalıkıdın direk beridu. Bu ölçemde çarva öy kuşları kıg mayaklarındaki ziyalık madlarının çek miktarı, evrişki iliş ve evrişki tayarlaş talep aydınlaştırıldı. Hem ziyalık madlarının miktarını tecrübe kılış usulü belgilenip, noktalı halda umumi kadmi, umumi sımap, umumi arsın, umumi koğuşun, umumi krom katarlık iğir metallar kartta çek kıymeti belgilendi. Hem de sazansıman medik tuhumunun ölüş nispeti. Kıg çoğun uçay bakteriya top katarlıklarının sahiye talepi belgilendi. Ölçem ve çarva öy kuşları kıg mayaklarını ziyansızlaştırıp bir taraf kılıp, çirit kendinkin öz cayda yakın etrafta tiyerliği yer, bağ ve süni otla katarlıklarda paydanışkımaz kilodur.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adash, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı bu yetçe anlatış berduk, anlıqınınlağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezkentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hekayeler davamlıq dekitinlerdi buludu.